sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana yaban

0: Arsa ve Ev sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bugün final mücadelesi var. Kupa sahibini bulacak. 19 Temmuz Pazar saat 21'de maç başlayacak. İspanya ve Arjantin karşılaşıyor. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
0: Arsa ve Evin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Sahada mücadele, tribünde heyecan, hedef zafer. Arsa ve Ev milli takımlara başarılar diler. Arsa

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: İspanya-Arjantin maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Arsa ve Ev sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bugün final mücadelesi var. Kupa sahibini bulacak. 19 Temmuz Pazar saat 21'de maç başlayacak. İspanya ve Arjantin karşılaşıyor. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
0: Arsa ve Evin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Sahada mücadele, tribünde heyecan, hedef zafer. Arsa ve Ev milli takımlara başarılar diler. Arsa

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Şufa deyince hepimizin aklına bazı şeyler gelir. Hoş ya da hoş olmayan. Şufa eski verileri neden hala saklıyor? Bugünkü konumuz bu. Almanya'da kredi çekmek, ev kiralamak ya da telefon sözleşmesi yapmak isteyenlerin karşısına sık sık aynı isim çıkıyor. Şufa. Peki normalde silinmiş olması gereken bazı bilgiler Şufa'nın başka sistemlerinde tutulmaya devam ediyorsa? NDR ve Süddeutsche Zeitung'un ortak araştırmasına göre Şufa milyonlarca tüketiciye ait eski kredi, borç, haciz ve özel iflas bilgilerini tarihi veriler adı altında veri tabanında saklamaya devam ediyor. Bunlar Şufa'nın standart sisteminden silinmiş kayıtlar. Yani tüketiciler ücretsiz veri dökümlerini istediğinde bu eski bilgileri göremiyor. Ancak araştırmaya göre kayıtlar şirketin başka bir sisteminde devamlı tutuluyor. Şufa bu uygulamanın yeni kredi puanlama sistemini test etmek için gerekli olduğunu ileri sürüyor. Şirkete göre eski veriler yeni sistemin geçmiş dönemlerde nasıl sonuç vereceğini kontrol etmek amacıyla kullanılıyor. Bazı test sonuçları bankalar, enerji şirketleri, çevrim içi mağazalar ve telekomünikasyon firmalarıyla da paylaşılabiliyor. Şufa bu paylaşımın yalnızca test ve kontrol amaçlı olduğunu ileri sürüyor. Veri koruma uzmanlarının ise bazı soruları var. Örneğin silinen bir bilgi ne kadar süre daha saklanabilir? Tüketicilerin bu konuda bilgilendirmesi gerekmiyor mu? Ayrıca bu eski verilerin gerçek bir kredi ya da sözleşme kararını etkileyip etkilemeyeceği nasıl denetlenebilir? Şufa, veri işlemlerinin yasalara uygun olduğunu savunuyor. Hessen Eyaleti Veri Koruma Dairesi de uygulamanın hukuki temelini 2025 yılından bu yana inceliyor. İnceleme henüz tamamlanmış değil. Şimdilik tartışmanın merkezinde basit ama önemli bir soru var. Bir bilgi silindiyse gerçekten silinmiş midir? Önemli konuları mercek altına almaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM'de Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün önümüzdeki 20 yıl boyunca futbol dünyasının merkezinde yer alacak bir yıldızı konuşacağız. Henüz 19 yaşında ama şimdiden milyonlarca çocuğun idolü. Onun hikayesi yalnızca futbolun değil, umut, göç ve kaderin de hikayesi. Babası Münir Nasrui, Fas'tan daha iyi bir yaşam umuduyla İspanya'ya göç etti. Annesi Sheila Ebana ise Ekvator Ginesi kökenliydi. Barcelona'nın mütevazi bir mahallesinde hayat kurmaya çalıştılar. Maddi sıkıntılar yaşadıkları günlerde ailelerine destek olan iki kişinin isimlerini hiç unutmadılar. Oğullarına da bu yüzden Lamine ve Yamal adı.

0: hikayesi daha bebekken yazılmıştı. 2007 yılında UNICEF'in düzenlediği bir yardım kampanyasında genç Lionel Messi birkaç aylık Lamine Yamal'ı kucağına alıp sembolik bir fotoğraf çekimine katıldı. Yıllar sonra ortaya çıkan o kare için herkes aynı yorumu yaptı. Sanki Messi futbolun geleceğini kendi elleriyle uğurluyordu. Bugün ise Dünya Kupası'nda oynadığı olgun futbolla sadece yeteneğini değil, oyun aklını da gösteriyor Lamine Yamal. Fransa karşısında penaltıyı kazandıran kritik hamlesi ve takım oyununa yaptığı katkıyla yıldız olmanın yalnızca gol atmak değil, doğru zamanda doğru işi yapmak olduğunu kanıtladı. Lamine Yamal artık sadece Barcelona'nın ya da İspanya'nın geleceği değil. O, göçle başlayan bir aile hikayesinin, tesadüfen çekilen fotoğrafın ve hayallerinden vazgeçmeyen bir çocuğun dünya futboluna bıraktığı en güzel imzalardan biri. Kim bilir, belki de yıllar sonra bu hikaye Messi'den sonra gelen efsane diye anlatılacak.
1: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: İspanya-Arjantin maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Social Media Verbot ist kein TikTok, kein Insta, kein Snapchat, alles
2: weg. Soziale Netzwerke. Die Diskussion ist gerade groß für Kinder und Jugendliche.
3: Die sozialen Medien, die sind ja auch darauf ausgerichtet, an vielen
4: Wenn
3: Stellen.
4: Wenn dir das hier gefällt, dann magst du auch das hier. Die Macht des Algorithmus.
5: Sevgili dinleyenler, bugün gündemimizde birçok aileyi yakından ilgilendiren önemli bir konu var. Çocuklarımızın sosyal medya alışkanlıkları ve bu alanda gündeme gelen yaş sınırlamaları. Almanya'da hükümete sunulan uzman raporunda 13 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kısıtlaması, 7. sınıfa kadar okullarda cep telefonu yasağı ve dijital ihmalin hukuken tanımlanması önerildi. Sosyal medya platformların ve sayfaların yaş kontrolü yapması ve bağımlılık yaratabilecek özellikleri sınırlandırılması da isteniyor. Rapor henüz bağlayıcı değil. Ancak Avrupa Birliği Komisyonu'nun sonbaharda bir yasa tasarısı hazırlaması bekleniyor. Bu düzenleme kabul edilirse Almanya yaş sınırlarını ve denetim sistemini kendi hukukuna aktarmak zorunda kalacak.
6: Also die Experten sagen, in der Altersgruppe bis 13 sagen sie ja, aber nur in Begleitung von Eltern oder Lehrern und auch zeitlich begrenzt. Und dann bei Jugendlichen bis zu 18 immer mehr Zugang zu Plattformen, die vorher aber nachweisen müssen, dass sie für Jugendliche geeignet sind. Also Alterskontrollen werden kommen.
5: Uzmanlar 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına bağımsız erişiminin Avrupa Birliği genelinde sınırlandırılmasını öneriyor. Bu yaş grubundaki çocukların sosyal medya ve diğer dijital hizmetleri yalnızca ebeveyn gözetiminde eğitim amacıyla ve sınırlı sürelerle kullanabilmesi isteniyor. Öneriler sadece TikTok, Instagram veya Facebook gibi klasik sosyal medya platformlarıyla sınırlı değil. Oyunlar ve yapay zeka sohbet uygulamaları gibi sosyal etkileşim içeren dijital hizmetlerin de yaşa uygun şekilde düzenlenmesi gündemde.
6: Entscheidend wird sein, was die Kommission nach der Sommerpause vorschlägt. Aber Präsidentin von der Leyen, die sagte schon, dass sie diese Expertenmeinung sehr gut findet. Die nationalen Regierungen, auch die deutsche, werden sich in ihrer Gesetzgebung vermutlich an den einheitlichen EU-Regeln orientieren. Das macht ja auch Sinn, denn nur die EU kann gegenüber den Plattformen die Einhaltung von Vorschriften verlangen.
5: Federal Aile Bakanı Karin Prien, çocuk ve gençleri dijital tehlikelerden korumak için sosyal medya platformlarında hesap açma yaşının yasal olarak 13 ile sınırlandırılmasını önerdi. Ancak Bakan Prien, Avustralya'daki gibi 16 yaşa kadar tam bir yasak getirilmesi fikrine karşı çıktı.
7: Ja, das größte Thema und offenbar auch Streitpunkt ist die gesetzliche Altersgrenze für soziale Medien. Hier ist die Kommission sich nämlich nicht einig geworden. Familienministerin Prien spricht sich ja für die Altersgrenze von 13 Jahren aus, zusammen mit abgestuften Schutzvorkehrungen für Teenager ab 13 Jahren. Aber alternativ liegt auch der Vorschlag auf dem Tisch, über den EU Digital Services Act bestimmte Dienste oder einzelne Funktionen für bestimmte Altersgruppen zu beschränken.
5: Değerli dinleyenler, öneriler bundan sonraki süreç için ne anlama geliyor? Avrupa Birliği Komisyonu'nun sonbaharda çocukların sosyal medyaya erişimine ilişkin bir yasa taslağı sunması bekleniyor. Tasarının yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkelerin onayı gerekecek. Sevgili dinleyenler, Almanya'da hemen uygulamaya alabileceğimiz kesin bir yasak bulunmuyor. Bu konuda ailelerin denetimi çok çok önemli. Çocukların sosyal medyadan nasıl korunacağına ilişkin hazırlanan uzman raporu, sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerini yeniden gündeme taşıdı. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Arsa ve Ev sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bugün final mücadelesi var. Kupa sahibini bulacak. 19 Temmuz Pazar saat 21'de maç başlayacak. İspanya ve Arjantin karşılaşıyor. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
0: Arsa ve Evin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Sahada mücadele, tribünde heyecan, hedef zafer. Arsa ve Ev milli takımlara başarılar diler. Arsa

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Toplumsal beceriler okulda öğrenilebilir mi ya da öğrenilmeli midir? Okullar yalnızca matematik, tarih ve dil öğrenilen yerler mi, yoksa toplumsal bağların, karşılıklı saygının ve huzurun temelleri de sınıflarda atılabilir mi? Bu konuda sık sık Danimarka örneği gündeme geliyor. Belki de daha sosyal, daha anlayışlı ve daha dayanışmacı bir toplumun yolu okullardan başlıyor. Gelin bu örneğe birlikte bakalım. Danimarka'daki bazı okullarda klassentid, yani sınıf zamanı adı verilen buluşmalar yapılıyor. Bu saatlerde öğrenciler arkadaşlık sorunlarını, sınıftaki anlaşmazlıkları ya da kendilerini rahatsız eden konuları konuşabiliyor. Amaç çocuklara hazır bir çözüm vermek değil. Öğretmen daha çok konuşmayı yönlendiriyor, bir çeşit koçluk yapıyor. Öğrenciler birbirlerini dinliyor, farklı bakış açılarını anlamaya çalışıyor ve sonunda birlikte çözüm arıyorlar. Böylece empati, saygı ve çatışma çözme gibi sosyal beceriler yalnızca teoride kalmıyor, çocuklar bunları günlük olarak okul yaşamının içinde deneyimliyor. İnternette Danimarka hakkında sık sık 6 ile 16 yaş arasındaki bütün çocuklara haftada 1 saat zorunlu empati dersi verildiği söyleniyor. Ancak empati ülke genelinde matematik ya da İngilizce gibi bağımsız ve standart bir ders olarak yer almıyor. Bu nedenle Danimarka modelini tek bir empati dersi olarak değil, sosyal gelişimi destekleyen farklı okul uygulamaları ve eğitim anlayışı olarak değerlendirmek daha doğru. Bu yaklaşımın başka örnekleri de var. Grup çalışmaları, sınıf içi tartışmalar ve öğrencilerin ortak sorumluluk alması çocukların işbirliği yapmasını destekliyor. Aynı zamanda onları farklı görüşleri dinlemeye ve demokratik yaşama katılmaya hazırlıyor. Danimarka'da okuma ve yazma güçlüğü yaşayan öğrencilerin belirlenmesi için ülke çapında ortak bir sistem kullanılıyor. Amaç çocuğa yalnızca tanı koymak değil, ihtiyacı olan desteği mümkün olduğunca erken sunmak. Elbette hiçbir okul modeli tek başına huzurlu ve dayanışmacı bir toplum oluşturamaz. Aile yapısı, ekonomi, sosyal politikalar ve yaşam koşulları da oldukça önemli. Ancak Danimarka örneği bize şunu hatırlatıyor. Okullar yalnızca bilgi aktaran kurumlar değildir. Çocuklar orada birlikte yaşamayı, dinlemeyi, sorumluluk almayı ve anlaşmazlıkları büyümeden çözmeyi de öğrenebilir.
0: Metropol FM'de Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün futbolun en farklı yüzlerinden birini konuşuyoruz. Onu ilk gören saçlarından ibaret sanabilir. Ancak o son yıllarda dünyanın pozisyonundaki en iyilerinden biri haline geldi. Mark Kukureya'nın o dalgalı ve omuzlarına kadar uzanan saçları artık sadece bir tarz değil, dünya futbolunun en tanınan simgelerinden biri. Ama o saçların arkasında sahada savaşan, saha dışında ise ailesi için her gün mücadele eden bir karakter var. Büyük oğlu Mateo'nun otizm tanısı aldığını ilk kez samimi bir röportajda paylaşan Mark Kukureya, "Kimse size anne ya da baba olmayı öğretmiyor. Otizmli bir çocuğun dünyasını anlamayı ise zamanla öğreniyorsunuz." sözleriyle milyonlarca aileye dokundu. Bu süreçte ailesinin mutluluğunu futbol kariyerinin bile önüne koyduğunu açıkça dile getirdi. 2026 Dünya Kupası'nda İspanya'nın en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Sol kanatta bitmek bilmeyen enerjisiyle takımının en önemli oyuncularından biri haline geldi. Savunmadaki kararlılığı, hücuma verdiği destek ve kritik müdahaleleriyle İspanya'nın turnuvadaki başarılı yürüyüşünün gizli kahramanı. Futbol otoriteleri onun sadece koşularını değil, büyük maçlardaki sakinliğini de övgüyle konuşuyor. Bu oyun karakteri, Fenerbahçe'nin eski Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun da dikkatini hemen çekti. Ve turnuva sırasında Kukureya Real Madrid'e transferini tamamladı. Mark Kukureya sadece uzun ve kıvırcık saçlarıyla değil, mücadeleci ruhu, aile sevgisi ve vazgeçmeyen karakteriyle bu Dünya Kupası'nın en unutulmaz isimlerinden biri olmayı başardı. Çünkü gerçek iz bırakanlar yalnızca kupaları kaldıranlar değil, hayatın her alanında dimdik ayakta kalabilenlerdir. Hayatın her alanında dimdik ayakta kalabilenlerdir.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Hanımlar, beyler, herkesi kucak dolusu günaydınlar. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Herkese kocaman mı kocaman...
1: Guten Morgen,
0: Guten Morgen. Guten Morgen, Sonnenschein. Sofrada olanlara afiyet, işte olanlara bereket, yolda olanlara apaçık bir yol diliyoruz efendim. Saat 14'e kadar birlikteyiz. Peki bu 4 saatte neler yapacağız? Efendim öncelikle sizler için birbirinden güzel şarkılar hazırladım. Böyle kimi zaman maziye dalacağız, kimi zaman günümüzün en hit parçaları bizlerle beraber olacak. Bunun yanında geçen hafta meydana gelen önemli gelişmeleri, ilginç konuları, farklı haberleri sizler için derledim. Sizlerle beraber bunları masaya yatıracağız, bunları konuşacağız. Bakalım Almanya'da ve dünyada, Türkiye'de neler olmuş bu hafta? Fakat pazar gününe yakışır bir açılış yapalım derim ben. Mesela benim en sevdiğim şarkıcılardan bir tanesi Zeynep Bastık. Misafir olduğumuz şu dünyada misafirle şimdi radyolarınızda, keyfiniz bol olsun. Şimdi...

0: bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Maç başladı, heyecan dorukta. Ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
1: Taptaze Meray Kuru Yemişler şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler, Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray Kuru Yemiş, yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.
2: Türkçe Pop'un kraliçesi Hande Yener radyolarımızda olacak şimdi. Nasıl ki bizler sizlerin emrinize amadeyiz. Hande Yener de bu şarkısında emrine amadeyim diyor. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

Eski nesil ve yeni neslin bir araya geldiği o düet. Bir tarafta Mela Bedel, diğer tarafta Mustafa Sandal. Saygı konserinde seslendirdikleri iki tas çorbayla şimdi radyolarınızda.

0: Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: İspanya Arjantin maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
2: Harika bir yayınla devam ediyoruz. Birçoğumuz bütün yaşananlara rağmen artık sevmeyeceğim desek de yine de sevmeye devam ediyoruz. Çünkü sevgi, sevmek, sevilmek bu dünyada insanın başına gelebilecek en güzel şeylerden biri.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda bronz madalyanın sahibi belli oldu. İlk dakikasından son dakikasına kadar gollerle dolu olan tarihi bir maç izledik. Öyle ki bugüne kadar Dünya Kupaları tarihinde oynanan 3.lük 4.lük maçlarında daha önce bu kadar sayıda gol atılmamıştı. Golle başlayan mücadelenin ilk yarısını İngiltere 4-0 önde bitirdi. Fransa ikinci yarıda 3 gol atarak farkı 1'e indirmeyi başardı. Maçın uzatmalara gitme ihtimali doğsa da İngiltere buna izin vermedi. Karşılaşma 90 dakika sonunda 10 golle tamamlandı. İngiltere Fransa'yı 6-4 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda 3.lük kürsüsüne çıktı. Daha önce 1990 ve 2018 yıllarında 3.lük mücadelesi oynayan İngiltere bu karşılaşmalarda rakiplerine kaybetmişti. 1966 yılında kupaya uzanan ada ülkesi son 60 yıldaki en başarılı Dünya Kupası performansına 2026 Dünya Kupası'nda imza attı. Toplam 10 golün atıldığı maç Dünya Kupası tarihinin en gollü geçen 3.lük maçı oldu. Tarihteki en gollü 3.lük karşılaşması 1958 yılında Fransa'nın Batı Almanya'yı 6-3 yendiği mücadeleydi. Bu maç aynı zamanda 2026 Dünya Kupası'nın da en gollü karşılaşması oldu. Organizasyonda daha önce grup maçlarında Almanya Curaçao'yu 7-1 mağlup etmişti. İngiltere'de Bukayo Saka 3 gol atarak turnuvada hat-trick yapan oyuncular arasına girdi. Fransa'da Kylian Mbappe ise 2 gol atarak hem 2026 Dünya Kupası'nda gol krallığında ilk sıraya yükseldi hem de Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Kylian Mbappe'nin kendisini gol sıralamasında geçtiğini gören Lionel Messi'nin bu akşam İspanya'ya karşı 21'de sahaya koyacağı performansı hepimiz merakla bekliyoruz. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, CDU-CSU Meclis Grubu Başkanı Jens Spahn, ABD'de taşıyıcı anne aracılığıyla çocuk sahibi olmasının ardından artan baskılar üzerine istifa etti. Almanya'da taşıyıcı annelik yasak ve CDU'da taşıyıcı anneliğe karşı çıkıyor. Spahn'ın da geçmişte bu yasağı destekleyici yönde açıklamalar yapması çifte standart eleştirilerine yol açmıştı. Jens Spahn'ın meclis grubu başkanlığından istifasına hükümet kanadından saygı, muhalefetten ise sert eleştiriler geldi. Başbakan Friedrich Merz kararı doğru ve kaçınılmaz olarak nitelendirdi. SPD Spahn'a işbirliği için teşekkür etti. Yeşiller, Die Linke, FDP ve AfD ise istifanın geciktiğini ve Spahn'ın siyasi güvenilirliğini kaybettiğini savundu. Dünya Kupası finalinde bu gece saat 21'de İspanya ile Arjantin karşı karşıya geliyor. Bu maçta ayrıca ilk kez Super Bowl tarzı bir devre arası gösterisi düzenlenecek. Shakira, Madonna, Justin Bieber ve BTS'in de aralarında bulunduğu yıldızlar sahne alacak. Organizasyon yetkilileri bu gösterinin 11 dakika süreceğini açıkladı. Türkiye, Yunanistan üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. 4 gün sürmesi beklenen sıcaklıklar Ege ve Akdeniz'de 45 dereceye, hissedilen sıcaklık ise 50 dereceye ulaşabilecek. İstanbul'da 33, Ankara'da 35 derece sıcaklık bekleniyor. Sıcaklıkların cuma günden itibaren düşeceği tahmin ediliyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Maziye doğru bir yolculuk yapıyoruz ve zaman geçse de yıllar geçse de değişmeyecek olan, anlamını yitirmeyecek olan o parçayla Yeliz, Bu Ne Dünya Kardeşim şimdi radyolarınızda.

Listeleri alt üst eden o düet, Blok 3 ve Poizi. Çok güzel gülüyorsun la. Radyolarınızda tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Frekansındasın.
1: Metropol FM.

90'lardan bir klasik radyolarımız olacak. Reyhan Karaca'dan Sevdik Sevdalandık. Aynı zamanda bu şarkının içinde Mustafa Sandal'ın sesi de var. Dikkatli dinleyicilerimiz mutlaka fark edeceklerdir.

7'den 77'ye herkesin Barış abisi. Küçükken dinlediğimizde bizlere çocuk şarkısı gibi gelen, büyüdükçe daha da anlam kazanan Barış abimizin şarkılarından Sarı Çizmeli Mehmet Ağa radyolarınızda

Hanımlar beyler, Metropol FM'deyiz. Mikrofona ben Mert. Saatlerimiz 11.10 oldu. Kahvaltılarımız yapıldı mı? Kahveler içildi mi? Sabah sporları yapıldı mı? Şöyle kendimize geldiysek ufaktan ufaktan başlayalım. Öncelikle şimdi 1,5 aylık şu Dünya Kupası maratonunun sonuna geldik. Evet, bu akşam finalde İspanya Arjantin'le karşılaşacak. Dün akşam İngiltere ve Fransa üçüncülük için mücadele etti. Belki de var ya, Dünya Kupaları tarihinin en gollü maçlarından biriydi. İngiltere maçı 6-4 kazandı. Daha çok böyle iki esnaf takımının halı saha maçı gibiydi. Ya çünkü biz Boltzplatz'la oynadığımızda bile 10 tane gol olmayan maç var. Gerçekten şu 103 maçlık Dünya Kupası'nda daha önce 10 gol oldu mu? Hayır, olmadı. Almanya büyük bir fark attı. Onun haricinde çok fazla böyle bol gollü maçlar izleyemedik. Bu akşam 9'da final mücadelesi var. Onun da kendine ayrı has hikayeleri var. En çok konuşulan Messi'nin Lamine Yamal'ı bebekken yıkamış olması. Evet. UNICEF'in bir kampanyası için Lamine Yamal'ın ailesinin başvurusu onaylanınca Yamal bebeğimiz kendini bir anda Messi'nin ellerinde buluyor. Bugün bu iki isim Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecekler. Çok merak ediyorum. Acaba boynuz kulağa geçecek mi? Sonuçta bir tarafta Barcelona'nın efsanesi Messi varken diğer tarafta Barcelona'nın yeni efsane adayı Lamine Yamal bu akşam 9'da Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecekler. Ve bizler de mikrofonu kime? Tabii ki de sakinlere devrediyoruz. Kış güneşiyle radyolarımızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Evet, Dünya Kupası'nı konuşuyorduk değil mi? Bu akşam İspanya, Arjantin final mücadelesi var. Fakat bu Dünya Kupası'nı diğer Dünya Kupalarından ayıran bir şey var. O da ne? Bu Dünya Kupası'nda maçlardan çok böyle saha dışı daha fazla bir gündem oluyor sanki. Mesela bu akşamki final mücadelesinden çok insanlar devre arasındaki olacak olan o adeta minik konseri konuşuyor. Şimdi Madonna, Shakira, Justin Bieber ve daha birçok isim bugün Dünya Kupası'nın devre arasında bir organizasyonla sahne şovu gerçekleştirecekler. Açıklamalara göre, yani tabii bunlar normal açıklamalar, FIFA tarafından yapılan açıklamalar, bu bütün minik konserin toplamı 23 dakika sürecekmiş. İddialar bu yönde tabii. Bu nasıl yetiştirebilir? Çünkü 6 dakikada kuracağız, 6 dakikada sökeceğiz diyorlar. 12 dakika yapar. Geri kalan 11 dakikada bu kadar sanatçıyı herhalde üst üste yığıp hadi hemen söyleyin gidelim gibi bir şey diyecekler herhalde. İzleyeceğiz, göreceğiz. Ben size şunu söyleyebilirim. İlk yarı bittiğinde çayı demlerseniz ikinci yarının başına büyük ihtimalle demlenmiş olur. Ya FIFA bu Dünya Kupası finalinin bir de çimlerini satacak. Ya maçtan sonra bu çimler sökülecekmiş ve isteyen artık taraftar diyeyim. Onun çünkü keriz desek biraz ayıp olur galiba. İsteyen taraftarlara gönderecek $300 başlayan fiyatlarla. Ne yapsak, FIFA'da mı işe başlasak?

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.29 oldu. Şöyle bir ufak Dünya Kupası ve Dünya Kupası finalini konuştuk. Bu akşamki finalin devre arasında küçük minnacık diyelim bir konser olacak. Madonna'sı, Shakira, Justin Bieber, BTS kimi ararsanız neredeyse orada. Kimi tribünde olacak, kimi sahnede olacak. Bu akşam bir takım kazanacak. Ya Arjantin ya İspanya. Fakat bu takımların haricinde sizler de kazanabilirsiniz. Evet, sizler de kazanabilirsiniz. Nasıl biliyor musunuz? Bizler Metropol FM ailesi olarak Meray Kuruyemiş ile birlikte Dünya Kupası'nın skor kralını arıyoruz. Bunun için yapmanız gereken şey aslında çok basit. Instagram hesabımıza girip oradaki gönderinin altına maç skorunu tahmin etmek ve arkanıza yaslanıp tahmininizin tutmasını beklemek. Bizden ne kazanabilirsiniz biliyor musunuz? Bakın, hediyelere bakın. 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş paketi. Aynı zamanda istediğiniz milli takımın forması. Almanya olur, Türkiye olur, hiç fark etmez. Bizi istediğiniz her yerden dinleyebileceğiniz bir DAB radyo kazanabilirsiniz. Ve bununla da bitmedi. 2 gün sonra, yani 21 Temmuz'da tüm doğru tahmin edenler arasından yapılacak çekilişimizle beraber bir adet iPhone 17 kazanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey Metropol FM Instagram hesabına girip maç başlamadan hemen gönderinin altına yorumunuzu yapmak.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, CDU-CSU Meclis Grubu Başkanı Jens Spahn, ABD'de taşıyıcı anne aracılığıyla çocuk sahibi olmasının ardından artan baskılar üzerine istifa etti. Almanya'da taşıyıcı annelik yasak ve CDU'da taşıyıcı anneliğe karşı çıkıyor. Spahn'ın da geçmişte bu yasağı destekleyici yönde açıklamalar yapması çifte standart eleştirilerine yol açmıştı. Jens Spahn'ın meclis grubu başkanlığından istifasına hükümet kanadından saygı, muhalefetten ise sert eleştiriler geldi. Başbakan Friedrich Merz kararı doğru ve kaçınılmaz olarak nitelendirdi. SPD Spahn'a işbirliği için teşekkür etti. Yeşiller, Die Linke, FDP ve AfD ise istifanın geciktiğini ve Spahn'ın siyasi güvenilirliğini kaybettiğini savundu. Dünya Kupası finalinde bu gece saat 21'de İspanya ile Arjantin karşı karşıya geliyor. Bu maçta ayrıca ilk kez Super Bowl tarzı bir devre arası gösterisi düzenlenecek. Shakira, Madonna, Justin Bieber ve BTS'in de aralarında bulunduğu yıldızlar sahne alacak. Organizasyon yetkilileri bu gösterinin 11 dakika süreceğini açıkladı. Türkiye, Yunanistan üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. 4 gün sürmesi beklenen sıcaklıklar Ege ve Akdeniz'de 45 dereceye, hissedilen sıcaklık ise 50 dereceye ulaşabilecek. İstanbul'da 33, Ankara'da 35 derece sıcaklık bekleniyor. Sıcaklıkların cuma günden itibaren düşeceği tahmin ediliyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Emre Aydın kim dokunduysa ona gitti radyolarımızdaydı. Saatlerimiz 11.40 oldu. Ben Mert, Metropol FM stüdyolarındayız. Şöyle bu haftanın, daha doğrusu bugün haftanın son günü olduğu için geçtiğimiz haftanın gelişmelerine şöyle bir bakalım. Geçen hafta ne oldu? Bizi neler ilgilendiriyor? Yurtta, vatanda, dünyada neler meydana geldi? Mesela Münih'ten ilginç bir haberim var. Bu yaz biliyorsunuz Avrupa kavruldu adeta. Sıcaklıklar 40 dereceye kadar yükseldi. Kuraklık München'de baş göstermiş. Sadece München mi diye bakıyorum. Evet. Şimdi München'de şöyle bir durum var. Yeni kurallar geldi. Kentte artık su tasarrufu gönüllü değil, zorunlu diyebiliriz. Kuraklık tehlikesi olduğu için belediyede kolları sıvamış ve yeni kurallar getirmiş. Kurallar ne biliyor musunuz? Artık böyle arabamızı bahçede yıkayamıyoruz. Yani o şey vardı ya, arabayı çektim bahçeye, o hortumu da oradan yanaştırdım. Köpük su bir güzel yıkadım, temizledim. Bunu artık yapamıyoruz. Aynı zamanda bahçeni de istediğin saatte sulayamıyorsun. Nasıl ya? Peki hangi saatler arasında sulayabilirim? Sadece akşam 7 ve sabah 9 arası izin varmış. Yani güneş daha çok battıktan sonra. Bir diğer bizi ilgilendiren konu da o bahçelerimize koyduğumuz özel havuzlar var ya, onları da dolduramıyormuşuz artık. Yüksek basınçlı suyla da temizlik tamamen yasak ve bunlara uymayana 50 bin euroya kadar, wow, bu nasıl bir ceza ya? 50 bin euroya kadar ceza varmış. Aman Allah'ım. Münih'te olanlar, arabayı bahçede yıkamıyoruz, bahçeyi gündüz sulamıyoruz. Havuzu doldurun ha, onu aman kimse görmeden.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda bugün kupa sahibini buluyor. İspanya ve Arjantin mücadelesi 21'de başlayacak. Son 5 Dünya Kupası finalinden 4'ünü, yarı final maçını daha önce oynayan takım kazandı. Arjantin 2014 Dünya Kupası finaline Almanya'dan bir gün az dinlenerek çıkmış ve kaybetmişti. Tangocular 2022 Dünya Kupası finaline ise Fransa'dan bir gün fazla dinlenerek çıkmış ve bu sefer kazanan taraf olmuştu. Bu kez ise bir gün fazladan dinlenen taraf İspanya. İki takım

0: kökeni 1990'a dayanıyor. O dönem Arjantin devlet başkanı olan Carlos Menem takımın Kamerun'a karşı oynadığı ve sürpriz şekilde kaybettiği açılış maçı öncesinde milli takım kampını ziyaret etmişti. O tarihten bu yana devlet başkanının bir Dünya Kupası maçına gitmesinin takıma uğursuzluk getirdiği düşünülüyor. Arjantin'in kazanması halinde ülke üst üste iki Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olacak ve bunu 100 yılda başaran ilk takım unvanını elde edecek. İtalya 1934 ve 38'de, Brezilya ise 1958 ve 62'de arka arkaya Dünya Kupası kazanmıştı. İspanya'nın şampiyon olması durumunda ise takım Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı aynı anda elinde bulunduran 4. erkek milli takımı olacak. Dünya Kupası'nda bugün final maçı saat 21'de oynanacak. Arjantin ve İspanya karşılaşacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

Faruk Sabancı ve Sena Şener. Gurbette radyolarımızda olacak. Yıllardır dinlediğimiz eski haliyle, yeni cover'ıyla eskimeyen bir parça. Metropol FM'de keyfiniz bol olsun.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün futbolun kenar çizgisinde sessizce tarih yazan bir adamı konuşacağız. Bazı teknik direktörler takımlar kurar. Lionel Scaloni ise bir neslin yeniden inanmasını sağladı. 2026 Dünya Kupası'nda da Arjantin'in en büyük gücü kulübedeki o sakin duruşu ve doğru zamanda aldığı cesur kararlar oldu. Bir zamanlar Dünya Kupası heyecanını futbolcu olarak da yaşayan Scaloni, 2006'da Arjantin formasıyla bu büyük sahnenin atmosferini soludu. Scaloni ve Messi'nin yolları da bu turnuvada kesişti. Messi ilk Dünya Kupası'na çıkarken Scaloni de sahadaydı. Daha sonra ikili arasındaki ilişki teknik direktör ve yıldız futbolcu bağının çok ötesine geçti. Scaloni hoca oldu yıllar sonra milli takıma ve Messi'yi Arjantin'in merkezine koydu. 2022'de de bu ikili Arjantin'e bir Dünya Kupası kazandırdılar. Bir ülkenin 36 yıl beklediği rüyayı gerçekleştirdiler. Scaloni'nin 2026 Dünya Kupası'nda yaptığı oyuncu tercihleri, maç içindeki hamleleri ve takımına aşıladığı özgüven, futbol otoritelerinin en çok övdüğü konular arasında yer aldı. Arjantinli hoca, "Messi istediği sürece dünyanın en iyisi olmaya devam edecek." sözleri, aralarındaki karşılıklı saygının en güçlü ifadesi olarak hafızalara kazındı. Bugün Lionel Scaloni, yalnızca Messi ve Arjantin'e kupa kazandıran hoca olarak değil, sakinliğiyle, oyuncularına verdiği güvenle anılıyor. En büyük liderler, en yüksek sesi çıkaranlar değil, en kritik anda takımına doğru yolu gösterenlerdir.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Lia Matschulat. Kanzler Merz will nach dem Rücktritt von Unionsfraktionschef Spahn die Nachfolge zügig klären. Er strebt eine Entscheidung vor seinem geplanten Urlaub ab Ende des Monats an. Das erfuhr die deutsche Presseagentur aus Merz' Umfeld. Häufig genannt wird Kanzleramtschef Frey als möglicher Nachfolger. Als Fraktionschef käme auch Generalsekretär Lindemann in Frage. Auch Innenminister Dobrindt wird als Option genannt. Morgen tagt das CDU-Präsidium. Große Unternehmen in der Europäischen Union dürfen unverkaufte Kleidung und Schuhe künftig nicht mehr vernichten. Eine entsprechende EU-Vorschrift gilt ab heute.
4: Künftig müssen die Firmen ihre unverkaufte Kleidung entweder spenden und verschenken oder aber sie günstiger verkaufen. Nur wenn das alles nicht funktioniert, dürfen die Textilien vernichtet werden. Der Handelsverband Deutschland sieht darin neue Chancen für Verbraucher. Es könnte mehr reduzierte Ware über Outlets oder Secondhand-Kanäle geben. Aber der Handel fürchtet auch neue Kosten durch mehr Bürokratie. Kritiker sagen, Unternehmen könnten die neuen Vorschriften zur Vermeidung von Fast Fashion leicht umgehen. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
3: Das Handwerk in Deutschland findet wieder mehr Nachwuchs. Nach Angaben des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks sind in den ersten 6 Monaten des Jahres knapp 67.800 neue Ausbildungsverträge unterschrieben worden. Fast 5% mehr als im Vorjahreszeitraum.
5: Während viele Industriebetriebe Stellen abbauen und weniger ausbilden, schlägt das Pendel im Handwerk gerade in die andere Richtung aus. Dachdecker, Elektroniker oder Anlagenmechaniker werden dringend gebraucht. Und das spricht sich offenbar herum. Handwerkspräsident Dittrich sagt, junge Menschen setzen wieder stärker auf sichere Jobs, gute Verdienstmöglichkeiten und echte Karrierechancen. Trotzdem bleiben noch mehr als 20.000 Ausbildungsplätze im Handwerk unbesetzt. Zoe Tessovali, Nachrichtenredaktion.
3: Bei einem Unfall mit einer Geisterfahrerin sind in Hessen 2 Menschen ums Leben gekommen. 3 Kinder und Jugendliche schweben in Lebensgefahr. Die Frau war an der Anschlussstelle Florstadt in falscher Richtung auf die Autobahn 45 gefahren und kurz darauf mit dem Auto eines 70-Jährigen frontal zusammengestoßen. Die beiden starben. Der Ehemann der 34-Jährigen ist schwer verletzt. Die Kinder im Alter von 10 bis 15 Jahren sind in kritischem Zustand. Die Familie stammt aus Bayern.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye gündemiyle birlikteyiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı. Bodrum Yalıkavak Marina'da bir top dondurmanın 400 liraya satıldığını gösteren görüntülerin ardından Ticaret Bakanlığı denetim yaptı. Mevzuata aykırılıklar tespit edilen işletmeye idari işlem uygulandı. Bakanlık dondurmanın fiyatlandırmasını Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderdi ve turizm bölgelerindeki denetimlerin 81 ilde devam edeceği açıklandı. Bisiklet sürerken giydiği kıyafet nedeniyle mecliste eleştirilen Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı. Yerine Ömer Hilmi Yamlı atandı. Kıyafetin spor yaparken kullandığı normal bir bisiklet kıyafeti olduğunu söyleyen Çiçekli, görevden alınmasının ardından büyüklerimizin takdiri pedal çevirmeye devam dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni anayasa çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Mevcut anayasanın çok sayıdaki değişiklik nedeniyle bütünlüğünü kaybettiğini savunan Yazıcı, yeni metin için önce mecliste uzlaşma aranacağını söyledi. Yazıcı, hazırlanacak anayasanın daha sonra referandumda vatandaşların onayına sunulacağını belirtti. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim güvenliği için Türkiye Gönüllüleri adıyla ülke çapında bir yapılanma kurulması çağrısında bulundu. Gençlere seslenen İmamoğlu, her okulda sandık görevlilerinin belirlenmesini, hukukçu ve bilişim ekiplerinin destek vermesini istedi. İmamoğlu, hedeflerinin 1 milyon sandık gönüllüsüne ulaşmak olduğunu söyledi.

0: Hanımlar beyler, Metropol FM'deyiz. Saatlerimiz 12.08 oldu. Mikrofonda ben Mert.
1: Ben Elif.
0: Hoş geldin Elif.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, Elif de geldi. Elif'le beraber bu hafta meydana gelen ilginç haberler, komik haberler olur, değişik haberler, ciddi haberler olur. Onları beraber ele alacağız. Bakalım bu hafta Almanya'da, dünyada, Türkiye'de neler olmuş? Merak ediyor musun Elif?
1: Çok merak ediyorum.
0: Bak, ilk haberimiz ne biliyor musun? İlk haberimiz Almanya'daki milletvekillerinin ne kadar karnı tok, gönlü pek insanlar olduğuyla. Olay ne biliyor musun?
1: Anladım.
0: Milletvekilleri kendilerine yapılması beklenen zam oranını oy birliğiyle reddetmişler.
1: Reddettiler.
0: Yaklaşık 500 euroluk bir zam gelecekmiş. Önceki maaşlarını söyleyeyim mi ben sana?
1: Söyle.
0: Vallahi şaka gibi bir maaş. 11.800 euro. Bu maaşa 500 euro zam gelecekti. Yani 12.300 euro olacaktı. Ama vekiller oy birliğiyle biz bunu almıyoruz dediler. Niye biliyor musun?
1: Neden?
0: Çünkü ülke tasarruf döneminde hani halka biz de fedakarlık yapıyoruz. Biz de elimizi taşın altına koyduk mesajını vermek istemişler ki vermişlerdi. Bence güzel ya, keşke bu maaşları biz alabilsek.
1: Keşke, inşallah bir gün.
0: Ya maaşta da gözümüz yok. Zam oranını alsak o zam oranı da bize yeter ya. Blok 3 duygularımıza tercüman olacak. Kırgınım diyecek. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için Metropol FM.

0: Arsa ve Ev sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bugün final mücadelesi var. Kupa sahibini bulacak. 19 Temmuz Pazar saat 21'de maç başlayacak. İspanya ve Arjantin karşılaşıyor. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
0: Arsa ve Evin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Sahada mücadele, tribünde heyecan, hedef zafer. Arsa ve Ev milli takımlara başarılar diler. Arsa.

0: Hanımlar beyler, haberleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Mikrofona ben Mert.
1: Ben Elif.
0: Elif'le beraber bu hafta meydana gelen ilginç haberleri derledik. Sizlerle beraber onları konuşuyoruz. Şimdi ilginç bir haberim var. Sıla yoluna çıkanlar bu konuda beni teyit edebilirler. Niye öyle dedim? Çünkü aslında çok beklenmeyen ve kimsenin de aklına gelmeyen bir şey yaptı. Kim? Batuhan Temiz. Kendisi Berlin eyalet seçimlerinde Lichtenberg'in adayı. Ama Almanya'da henüz seçim çalışmaları başlamadığı için burada bir çalışma yapması, bir reklam yapması yasak. Kendisi ne yapmış biliyor musun Elif?
1: Ne yaptı?
0: Kendisi kalkmış Kapı Kule'ye gitmiş.
1: Ne?
0: Evet, Kapı Kule sınır kapısına gitmiş. Ve orada gümrükte bekleyen Berlin plakalı araçları bulup onlara orada broşür dağıtmış, reklamını yapmış, Berlin siyaseti üzerine konuşmalar yapmış ve oy toplamış.
1: Başardı mı bari?
0: Başardı mı o seçimden sonra? Onu seçimden sonra göreceğiz. Ama bence başarılı. Bir de şöyle bir şey de yapmış. Almanya'da seçimlerden 7 hafta öncesine kadar seçim çalışması yasak olduğu için, sınır ötesinde böyle bir yasak olmadığı için mesela Türkiye'den tabela almış, tabelaya reklam vermiş. 200 binden fazla Türkiye kökenli seçmen varmış Berlin'de. Tabii bunların kaçı Lichtenberg'de yaşıyor? Onu da sormamız lazım ama güzel bir çalışma. Ya bunu görünce benim aklıma şey geliyor. Türkiye imkansız de otur izle.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: İspanya-Arjantin maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gündemin öne çıkan konuları, sorular, sorunlar ve değerlendirmeler. Metropol FM yorumluyor.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bu Dünya Kupası bizlere sadece futbolu değil, dünyanın nasıl değiştiğini de gösteriyor. 19 Temmuz'daki final yaklaşırken fark ediyoruz ki artık futbol sadece sahada oynanmıyor. Sosyal medyada, ekranlarda, yorumlarda, her yerde. Eskiden futbol, kurallar, adalet ve sportmenlik demekti. Bugün ise giderek daha fazla kazanmak odaklı bir anlayış öne çıkıyor. Sahada hakemi aldatmaya çalışan hareketler, bitmeyen itirazlar, rakibi yıpratma çabaları. Bunlar artık istisna değil ama asıl değişim saha dışında. Bir pozisyon saniyeler içinde milyonlara ulaşıyor. Ardından yorumlar, tartışmalar, hatta linçler geliyor. Bir oyuncu bir anda kahraman veya bir anda hedef olabiliyor. Fair play neredeyse konuşulmuyor. Daha çok polemikler konuşuluyor. Gerçeği söyleyen değil, en çok dikkat çeken öne çıkıyor. Algı çoğu zaman gerçeğin önüne geçiyor. Almanya'da yaşayan Türkiye kökenler için bu durum daha da ilginç. Bir yanda Türkiye, bir yanda Almanya. Bazen iki takımı da sahipleniyoruz ama bazen bu da tartışmalara dönüşebiliyor. Oysa futbolun gücü tam da burada. Farklılıkları bir araya getirmesinde. Dijital dünya bu süreci daha da hızlandırıyor. Artık maçı sadece izlemiyoruz. Yorumluyoruz, paylaşıyoruz, tartışıyoruz. Ama bu hız bazen yanlış bilgiyi ve öfkeyi de büyütüyor. Birleştirmesi gereken platformlar bile ayrışabiliyor. Ve belki de en düşündürücü olan şu, genç nesiller bunu normal görmeye başlıyor. Çünkü herkes içinde büyüdüğü dünyayı normal kabul eder. O yüzden kendimize şu soruları sormamız gerekiyor. Pazar günü o kupa havaya kalktığında aslında biz insanlık olarak neleri geride bırakmış olacağız? Çocuklarımıza nasıl bir gelecek? Hangi değerleri miras bırakıyoruz? Biz gerçekten daha iyi bir dünya mı kuruyoruz? Yoksa elimizdeki ortak değerleri yavaş yavaş kaybediyor muyuz? Futbolun ışıkları söndüğünde gerçeklerle baş başa kalacağımızı unutmamak dileğiyle hepinize sağlıklı günler dilerim.
0: Metropol FM Haber Merkezi'nden Ceyhun Kara'nın yorumunu dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
3: Mebrure, Zatı Şahanesi.
4: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
3: Umur Doma, Yardım Et.
5: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
3: Derya Ulu,

0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofona ben Mert.
2: Ben Elif.
1: Evet, saatlerimiz 12.30 oldu. Bu hafta meydana gelen ilginç ve değişik haberleri konuşuyoruz. Ciddi haberleri arkamıza bıraktık değil mi? Milletvekili maaşları
2: evet.
1: Vesaire. Onları konuştuk. Ya tatil zamanı geldi Elif.
2: Geldi.
1: Sen daha çok sıla yoluyla mı gidersin yoksa uçak yolculuğunu mu tercih edersin?
2: Genelde uçakla tercih ederim.
1: Uçak değil mi? Uçak bir tık daha rahat oluyor. Uçakla giderken en sıkıntılı şeylerden biri de valiz. Yani niye?
2: Evet.
1: Çünkü içine koyduklarımız güvenlikten geçecek mi, geçmeyecek mi? Bu tarz başımıza gelebilecek ufak gerginlikler var ki bunları yaşadık. Sen de mutlaka
2: evet,
1: yaşamışsındır.
2: Yaşadık.
1: Mikrofon kapalıyken konuştuk, yaşadın. Haberimiz nereden biliyor musun? Hollanda, Amsterdam, Schiphol havaalanında uçağa binmek isteyen Kanadalı bir kadın yolcunun güvenlik kontrolü sırasında çamaşırının içinden bir piton yılanı çıkmış.
2: Yılan.
1: Aynen.
2: Çıktı.
1: Yılan ve zehirli bir piton yılan. Kadın ne demiş biliyor musun Elif?
2: Ne dedi?
1: Koynumda yılan beslemişim.
2: Nereden çıkardın şakayı?
1: Ya ne bileyim, aslında yoktu da. Bu aslında yoktu da geldi. Manifest toz pembeyle devam ediyoruz şimdi. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Alexander Plus'taki karayolu tüneli 4 haftalık onarım çalışmalarının ardından yeniden açıldı. Grüne Strasse ile Otto Braun Strasse arasındaki tünelde drenaj kanalları ve taşıma kapasitesi yetersiz kalan metal ızgaralar yenilendi. Çalışmalar sırasında trafik yan yollara yönlendirilmişti. Tünel artık iki yönde de kullanılabilecek. Schöneberg'de meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Polise göre bir otomobil sürücüsü park yerinden çıkarken motosikletliği fark etmedi. Çarpışmada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Priesterweg ile Gratzerdam arasındaki yol bir süre kapatılırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Berlin Toplu Taşıma İşletmesi BVG yapay zeka destekli video gözetimini genişletiyor. Kameralar özellikle raylara veya tünellere izinsiz giren kişileri tespit ederek güvenlik merkezine alarm gönderiyor. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Saatlerimiz 12.40 oldu. Mikrofonda ben Mert.
1: Ben Elif.
0: Evet Elif, Dünya Kupası artık nihayet mi dersin? Sona eriyor.
1: Aynen, sona endi şükür.
0: İzledin mi maçları?
1: Çoğunluğunu izledim. Kendime şok oldum ben.
0: Ben çoğunluğunu izlediğine çok emin olamadım. Aa. Çünkü kaç tane maç vardı biliyor musun? Toplam. Evet. Bak ben sana söyleyeyim, dur, diyeceksin ki gerçekten.
1: 39. 42 miydi? 39.
0: Elif, toplamda 106 maç oynandı. Sen 106 maçın büyük çoğunluğunu izlemişsin. Evet, bugün Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Elif'le beraberiz. Bugün final mücadelesi var. Son maç saat 9'da İspanya Arjantin'le karşılaşacak. Sence bu maçı kim kazanır Elif?
1: Bence İspanya kazanır.
0: Peki bir skor tahmininde bulunsan ne söylerdin?
1: 2-1.
0: 2-1 İspanya kazanır.
1: Bence.
0: Ben 3-2 Arjantin diyorum.
1: 3-2 Arjantin. Evet.
0: Hatta ne yapacağım biliyor musun? Bak şimdi. Instagram hesabımıza girelim. Metropol FM Instagram hesabımıza girelim. Orada bizim skor kralı yarışmamız var. Bugün Dünya Kupası'nın son maçı olduğu için bu da son maç. Ödüllerimizi kaçırmayalım. Elif, sen ödüllerimizi biliyor musun? Yoksa ben sana bunları hepsini teker teker sana sayayım şimdi.
1: Hepsini teker teker say.
0: Bak, 100 euro değerinde bir Meray kuru yemiş paketi. Oo. Bu hatta burada stüdyoda görüyorsun. Arkamda kocaman var ya bunlar. Bunlar işte. İstediğin milli takımın forması, Almanya olur, Türkiye olur. Aa. Evet. Bizi istediğiniz her yerden dinleyebileceğiniz bir DAB radyoda kazanabilirsiniz. Oo. Bu arada. Tabii canım, bitmedi.
1: Ben de istiyorum.
0: Sen de istiyorsan o zaman gireceksin, hemen yorum yazacaksın. 2-1, bak kararını değiştirme ha. 2-1. Aa. 2-1.
1: Tamam, 2-1 dedin.
0: Ama bununla da bitmedi. Aa. Çünkü 2 gün sonra, yani 21 Temmuz'da tüm doğru tahmin eden dinleyicilerimizin arasında bir çekiliş daha yapılacak ve bir adet iPhone 17. Bir tane de iPhone 17 kazanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey Instagram hesabı sayfamıza girip Metropol FM'in son gönderilerinden skor kralını bulup maçtan önce skor tahmininizi yapmanız. Bu saydığım birçok hediye sizlerin olabilir. Melis, Fis ve Ayna

0: bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Maç başladı, heyecan dorukta. Ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
1: Taptaze Meray Kuru Yemişler şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler, Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray Kuru Yemiş, yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda bugün final maçında İspanya ve Arjantin karşılaşacak. İki takım dünya sıralamasında ilk iki sırada yer alıyor. Dünya Kupası finalinde ilk kez Güney Amerika şampiyonuyla Avrupa şampiyonu karşı karşıya gelecek. Bu tarihte iki farklı kıta temsilcisinin oynayacağı 15. final. Arjantin ise 6. kez final maçına çıkacak. Bugüne dek 3 kez kazandılar. Peki Dünya Kupası istatistikleri finalde gerçekten turnuvanın en iyi iki takımının bulunduğunu gösteriyor mu? İspanya penaltı atışları hariç tutulduğunda 37 maçtır yenilmiyor. Arjantin ise son 14 maçını kazandı. İspanya bu turnuvada sadece 1 gol yedi. İspanya 2. Dünya Kupası'nı kazanırsa kalesini koruma konusunda başardıkları uzun yıllar boyunca konuşulacak. Duran toplar maçta belirleyici bir unsur olabilir. Her iki takım da duran top savunmasında turnuvanın en iyileri arasında. Messi 2 penaltı dahil olmak üzere 34 şutla iki takım arasında en fazla şut çeken oyuncu. Lamine Yamal 23, Mikel Oyarzabal ise biri penaltı olmak üzere 22 şutla onu takip ediyor. İspanya'da gol sayısı en yüksek oyuncu Mikel Oyarzabal'ın 5 golü var. 39 yaşındaki Messi'nin gol krallığı yarışında Kylian Mbappe'yi geride bırakmak için 3 gole ihtiyacı var. Dünya Kupası finalinde bugüne kadar 3 gol

0: atan iki oyuncu var. Biri İngiliz Geoff Hurst, diğeri ise Fransız Kylian Mbappe. Dünya Kupası'nda Arjantin-İspanya final maçı bu akşam 21'de başlayacak. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi seyirler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Ece Seçkin dibine ile radyolarımızdaydı. Mikrofonda ben Mert.
1: Ben Elif.
0: Geçen hafta meydana gelen ve bu hafta daha taze olan ilginç, kıymetli, güzel, değerli haberleri değerlendiriyoruz sizlerle beraber. Elif, evcil hayvanın var mı?
1: Yok maalesef.
0: Aa, hayvan seversin ama değil mi?
1: Çok severim. Sen sever misin hayvan?
0: Ben de severim. Ben daha çok hayvanı tabakta seven. Yani şöyle, bir döner, bir tavuk. Ben bunları daha çok seviyorum. Ha, kedi, köpek, diğer evcil hayvanlarımı da daha çok seviyorum ama ben böyle daha çok biraz karnımı düşünen bir bir canlıyım diyeyim. Kendime şimdi hakaret etmeyeyim durduk yere. Bak, evcil hayvanı olmayanlar için çok güzel bir proje var. Bu projeyi IKEA yapıyor, biliyor musun? IKEA'nın bak şöyle ilginç bir olayı var. Düsseldorf, Nürnberg, Fürth'te barınak hayvanlarının fotoğraflarını sergiliyorlar. Yani barınakta bir köpek var. Sen o köpeğin fotoğrafını IKEA'ya girdiğinde bir tabloya asılı halde görebiliyorsun. Altında bir QR kod var. Bunu okuttuğunda o köpeğin adı, yaşı, başka hangi barınakta olduğu, bu tarz bilgileri görüp o köpeği sahiplenebiliyorsun yani.
1: Valla.
0: Aynen, bak bir bakmışsın mutfak almaya gitmişsin, köpekle çıkmışsın. Bence çok güzel bir proje. Aynı zamanda hayvanların satılmasını da engeller diye düşünüyorum. Kimse efendim bir hayvan almak için bir para vermek yerine barınakta eşlerini, sahiplerini bekleyen hayvanlarımızı tercih edelim. Onları yalnız bırakmayalım. Hayatta. Barınaktaki hayvanlar için geliyor. Emre Fel henüz 10 yaşında. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert.
1: Ben Elif.
0: Saatlerimiz 13.06 oldu. Elif'le beraber bu hafta meydana gelen ilginç haberleri, önemli haberleri, bizleri ilgilendiren haberleri değerlendiriyoruz sizlerle beraber. Bugün tarihlerden 19 Temmuz. Bugün moda devleri için aslında bir dönüm noktası Elif.
1: Ne oldu? Ne dönümü?
0: Ya bak şimdi artık ne oldu biliyor musun?
1: Ne oldu?
0: Bugünden itibaren Avrupa Birliği'nde yeni bir kural başlıyor. Büyük firmalar artık satılmayan yeni kıyafeti, ayakkabıyı çöpe atamayacak, imha edemeyecek.
1: Aa.
0: Ja.
1: Wegwerfen kannst du es nicht.
0: Nee, kann man nicht. Bak ben sana şimdi hemen basit bir örnekle açıklayayım.
1: Hemen.
0: Önce ben sana şunu söyleyeyim. Basit bir örneği geçti. Bu kural kimi kapsıyor? Bak o da önemli. Çünkü 250 kişiden fazla çalışanı olması lazım. 50 milyon euro'dan fazla cirosu olması lazım. Eğer bu şartları kapsıyorsa ki mesela kim bunlar? Zara, Houndem gibi.
1: O zaman pahalı markalar.
0: Yani pahalı markalar evet. Ya mesela şu artık olmayacak. Mesela bir mont beğendin. Hı. O mont işte örnek veriyorum 200 euro olsun. Sen dedin ki ya ben bir monta 200 euro vermem, ben bunu bekleyeyim. Ama bekledin o bir türlü düşmüyor. Onun fiyatını düşürmüyorlar, alıyorlar onu imha ediyorlar, çöpe atıyorlar. Avrupa Birliği dedi ki bir saniye kardeşim, o kadar ihtiyaç sahibi varken yani bunları siz nereye atıyorsunuz? Artık yeni kurala göre bu giyilmeyen kıyafetler toplanıp ya daha uyguna verilecek ya da ihtiyaç sahiplerine verilecek. Yani artık Avrupa Birliği onlara şunu söyledi. Ya bu kadar pahalıya satma ya da satamıyorsun bu paraya. Fiyatını düşür. Ya düşürmüyor musun? O zaman ihtiyaç sahiplerine ver kardeşim. Çok güzel.
1: Vallahi çok güzel düşünmüşler.
0: Kendilerini alkışlayarak gönderelim.
1: Bence.
0: Ve mela bedelle devam ediyoruz. Gel dönelim eve diyecek. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de. Beni sana

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır.

0: 13.14 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert.
1: Ben Elif.
0: Evet, Elif'le beraber 19 Temmuz itibariyle Avrupa Birliği'nde yeni yürürlüğe girmiş olan bir kural var. Onu konuşuyoruz. Hemen neydi onu ben size söyleyeyim. Efendim, almış olduğunuz ürünleri geri gönderdiğinizde bunlar önceden ne oluyordu biliyor musun Elif? Örnek veriyorum, Amazon'dan bir sipariş verdim. Hı. Ne siparişi vereyim sen söyle.
1: Bir tişört sipariş verdim diyelim.
0: Hadi seni mi kırayım? Amazon'dan bir tişört sipariş verdim. Çok saçma oldu. Amazon'dan tişört sipariş verdim. Denedim, bir de ne göreyim? Bana olmuyor. Olmuyor. Hemen ben bunu geri gönderdim. Ben paramı geri aldım. Bu tişörte ne oluyordu biliyor musun?
1: Ne oluyordu?
0: Bunu alıyordu, çöpe atıyorlardı.
1: Çöpe.
0: Aynen öyle. Güzelim tişört.
1: Yepyeni bir kere giyilmiş. Bir, denenmiş.
0: Yarım giyilmiş, olmadı bana. Göbeği geçmedi, yarım giyilmiş. Bunu çöpe atıyorlardı. Avrupa Birliği dedi ki hayırdır kardeşim ya, orada tüy bitmemiş kaç tane yetimin hakkı var. Sen bunu bir daha bir katla, daha uygun fiyata sat dedi. Ve bundan böyle artık geri gönderdiğimiz ürünler çöpe gitmeyecek. Büyük ihtimalle onları temizleyip bizlere göndermeye devam ederler.
1: Ya da daha ucuza satarlar.
0: Bir zahmet. Bir zahmet. Sonuçta o artık giyildi ve sıfır da değil.
1: Yani zaten benim bildiğim çoğu marka diyeyim, böyle küçük büyük olsun, sipariş verdiğim markalar olsun, geri gönderince onu temizliyorlar, geri veriyorlar. Böyle aynı fiyata, hatta çoğunluğu daha pahalıya veriyor. Ben bir kere onu olayı yaşamıştım. Ben bir tişört sipariş vermiştim. Tamam. Bir markadan, internet sitesinden.
0: Okay.
1: Tişört biraz pahalı bir tişörttü ama yırtıktı kenarı.
0: Tasarım öyle olmasın?
1: Yok, tasarım öyle okay. Değil.
0: Şimdi, şimdi gençler o tarz kıyafetlerde giydikleri için ben bir şüpheye düştüm. Yok, ufaktan yok. Öyle değilmiş ama.
1: Ama yok, öyle değil. Gerçekten yırtık çıktı kenarı.
0: Geri gönderdin.
1: Geri gönderdim, paramı aldım.
0: Hı-hı. Onu büyük ihtimalle
1: belki
0: dikip...
1: Belki şimdi başka birisine vermişlerdi.
0: Onu dikip başka birine gönderdiler. Büyük, yarı fiyatına göndermiş olması lazım. Yani. Yani çünkü bir de yırtık mırtık varsa. Artık içimiz rahat ama... Gerçi benim önceden de bir tık rahattı. Biz paramızı geri alıyorduk. Şimdi o geri gönderdiğimiz ürünü imha etmek yerine onu onarıp veya temizleyip daha uygun bir fiyatla tekrardan satacaklar. Nun Sultan ve Sagopa Kajmer radyolarımızda olacak. Elif, biliyor musun bu parça aslında ilk AI parçalarından bir tanesi.
1: İlk AI.
0: Evet. Nun Sultan aslında Sagopa Kajmer'in kendisi. Fakat AI ile sesini değiştiriyor. Yani sözleri Sagopa yazıyor. İkisini de Sagopa okuyor.

0: 13.25 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert.
1: Ben Elif.
0: Elif'le beraber bu hafta meydana gelen ilginç, komik, bazı zamanla ciddili haberleri bir araya getirdik. Sizlerle beraber onları değerlendiriyoruz. Sıradaki haberimiz için memlekete gidiyoruz. Elif, bisiklet kullanmayı sever misin?
1: Çok severim.
0: Ardahan valisi de severdi. Kendisinin sonunu getirdi. Türkiye'de efendim bisiklet sevdalısı bir valimiz vardı. Kendisi Ardahan valisiydi. Son zamanlarda bu iki gün içerisinde sosyal medyaya bisiklet kullanırken bir videosu düştü. Bu videosu mecliste milletvekilleri tarafından eleştirildi. Eleştirilen şey neydi Elif, biliyor musun?
1: Neydi?
0: Valinin aslında giydiği kıyafet.
1: Kıyafet.
0: Ya hani bu bisikletçilerin giydikleri tayt var ya. Hı-hı. Vali de ondan vardı ve onunla beraber şehirde turluyordu. Bunu milletvekilleri eleştirdi ve o vali dün görevden alındı.
1: Görevden alındı sırf bir tayt uğruna.
0: Ya sırf bir tayt uğruna.
1: Ya saçma geliyor şu an.
0: Evet, aslında temelde saçma. Dinleyicilerimizle bu konuyu konuşabiliriz. Onlar bu konu hakkında ne düşünüyorlar? Çünkü konuyu aslında iki türlü değerlendirmemiz lazım. Bir, kıyafet özgürlüğü. Evet. Bir ikincisi işte vali, devlet erkanı böyle bir kıyafetle dolaşabilir mi? Ki dolaşabilir.
1: Bence dolaşabilir. Sorun yok.
0: Ama sorun yok diyemiyorum. Sorun da olabiliyor bazen yani.
1: Sorun da ne sorunu olabiliyor mesela?
0: Vatandaş, halk neye tepki göstermiş mesela? Ben onu merak ediyorum. Sen de merak ediyorsun mutlaka.
1: Ben de çok merak ediyorum.
0: Ya herhalde o görüntüden vatandaş rahatsız olmuş. Devlet erkanı, valinin o tarz bir kıyafetle kendini temsil edemeyeceklerini mi düşünmüşler?
1: Ama benim anlamadığım şey, tamam başka kıyafetler olsaydı mesela, şimdi ya söylemeyeyim, ben anlarım okey. Ama konu bisiklet, konu evet, tight. Bisiklet tight'ı adı üstünde, bisiklet için tight.
0: Ya bu şey gibi, bu akşam Messi'nin maça Arjantin formasıyla çıktığı için kırmızı kart görmesi
1: aynen
0: gibi bir şey.
1: Aynen.
0: Evet, ya bir tık saçma. Bakalım dinleyicilerimiz bu konu hakkında ne düşünüyorlar?

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Alexanderplatz'taki karayolu tüneli 4 haftalık onarım çalışmalarının ardından yeniden açıldı. Grünestraße ile Otto Braunstraße arasındaki tünelde drenaj kanalları ve taşıma kapasitesi yetersiz kalan metal ızgaralar yenilendi. Çalışmalar sırasında trafik yan yollara yönlendirilmişti. Tünel artık iki yönde de kullanılabilecek. Schöneberg'de meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Polise göre bir otomobil sürücüsü park yerinden çıkarken motosikletliği fark etmedi. Çarpışmada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Priesterweg ile Gratzerdam arasındaki yol bir süre kapatılırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Berlin Toplu Taşıma İşletmesi BVG yapay zeka destekli video gözetimini genişletiyor. Kameralar özellikle raylara veya tünellere izinsiz giren kişileri tespit ederek güvenlik merkezine alarm gönderiyor. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Saatlerimiz 13.34 oldu. Mikrofonda ben Mert.
1: Ben Elif.
0: Elif, dünyanın en iyi gün batımı belli olmuş. Evet. Sever misin böyle gün batımında oturmayı?
1: Çok severim. Bir de çekirdek, çay var. Balkonda oturuyorsun. Oy. Muhabbet.
0: Mikrofonu kapatıp balkona geçesim geldi. En iyi gün batımı noktası çok tanıdık bir yer. Bilmiyorum, daha önce gittim ama en iyi gün batımı olarak Kapadokya seçilmiş.
1: Hiç gitmedim, gitmek isterim ama.
0: Elif, mutlaka gitmen lazım.
1: Gittin mi sen?
0: Ben gittim ama ilk gittiğimde çok fazla bir şey anlamadım. Çünkü ilk gittiğimde 8 yaşındaydım. Oh. Ya buradan Berlin'den bir aile dostumuzun düğünü için gitmiştik.
1: Kapadokya'da düğün.
0: Evet, niye?
1: Kaum.
0: İnsanlar Nevşehirliyse düğünü tabii ki de Kapadokya'da yapacak yani. Ya o zaman gitmiştim ama çok fazla gezme fırsatım olmamıştı. Yıllar sonra, aradan 15 sene sonra gittim. İstanbul'da öğretmenlik yaparken gittim. Aynen, öğrencilerimle beraber onları götürdük. Mükemmel bir yer. Çok güzel bir yer. Ama sadece Kapadokya'da değil, Kapadokya'nın yanında bir de insanların bilmediği Ihlara Vadisi var. Ihlara Vadisi'ni de çok tavsiye ederim yani. Kapadokya biraz daha kuru bir iklimi varken Ihlara Vadisi'ne bir iniyorsun, kelebekler, çiçekler, böcekler. Diyorsun ki burası neresi? Tek bir sıkıntısı var. Asansör yok. 350 tane merdiven inmen lazım. Ne oldu sesin? Yapacak
1: 350.
0: Bir şey yok. 350. Neyse. 350 iniyorsun. 350 de çıkıyorsun.
1: 700. Matematik 700. Var.
0: Alkışlar Elif için geliyor. Mor ve Ötesi Sultanı Yegah radyolarımızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: 13.39 oldu saatlerimiz. Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert.
1: Ben Elif.
0: Elif, tatile gidiyor musun bu sene?
1: İnşallah Ağustos'ta gidiyorum.
0: Ağustos'ta gidiyorsun. Nereye? Türkiye mi?
1: Türkiye. İstanbul Denizli.
0: İstanbul Deniz...
1: Önce İstanbul'a. Aynen, ikisine. Önce okay, İstanbul'a anladım. Gidiyorum, ondan sonra memleket Denizli'ye.
0: O zaman çok güzel bir sorum var sana. Almanya'dayken Türkiye'de en çok özlediğin şey ne? Bunu bir düşün. Çünkü sorunun tamam. devamı var.
1: Tamam.
0: Bir de Almanya'ya Türkiye'ye gittiğinde Almanya'da en çok neyi özlüyorsun?
1: Bence hiçbir şey.
0: İddialı bir cevap.
1: Ama bir şey var.
0: Nedir?
1: Türkiye'deki alışveriş merkezlerine mesela ben alışkın değilim. Ben buradaki alışveriş merkezlerine, buradaki ortamı özlerim diyeyim.
0: Ha, ortamı.
1: Genau.
0: Fark ne peki ikisi arasında? Ben çok alışveriş merkezi bilmediğim için.
1: Yani burada mesela...
0: Klima yok alışveriş merkezlerinde. Türkiye'de var.
1: Yani burada olan şeyler Türkiye'de olmadığı için ben buradaki şeylere alışkın olduğum için o yüzden ben buradakilerini tercih ediyorum.
0: Bak, ben buradayken en çok neyi özlüyorum biliyor
1: neyi
0: musun?
1: Neyi özlüyorsun?
0: Şöyle harbiden bir Adana kebap özlüyorum ya.
1: Buradayken
0: Adana kebap özlüyorum. Türkiye gidince ne özlüyorum biliyor musun?
1: Döner mi?
0: Hayır. Gidince de Almanya'daki Tebkastreifen özlüyorum. Çünkü Türkiye'deki Tebkastreifen'in hiçbir geçerliliği yok.
1: Ben hiç görmedim, rastlamadım. Bir tek İstanbul'da yasladım.
0: Rastladın, kullanılıyor muydu peki?
1: Yok. Güzel soru.
0: İstanbul'daki Tebkastreifen'ler süs olsun diye yapılmışlar. Bunları da bilmekte fayda var. Kıymetli dinleyicilerimiz, eğer siz de İstanbul'a veya Türkiye'ye tatile gittiğinizde Tebkastreifen'lere dikkat edelim. Geçmeden önce karşıya bir sağa bir sola, sonra tekrardan sağa sola mutlaka bakalım. Sağdan soldan gelen olur. Hiç belli olmaz. Almanya'daki alışkanlıklarımız orada devam edemiyor maalesef.

0: ve Soma zamanı. Adrenalin arayanlar, çocuklar ile zaman geçirmek isteyenler, eğlenmeye gelenler. Volksfest Soma sizi bekliyor. Hep çarşambadan pazara. Giriş ücretsiz. Volksfest Soma. Auf dem zentralen Festplatz am Kurt-Schumacher-Damm.
1: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Futbolun en büyük kahramanları her zaman en çok gol atanlar değildir. Bazıları vardır ki sahada sessizce oyunu yönetir, takımın ritmini belirler ve fark edilmeden maçın kaderini değiştirir. İşte İspanya'nın beyni Rodri tam da böyle bir futbolcu. Manchester City'de parlayan Rodri, oyunu okuma becerisi, pas kalitesi ve soğukkanlılığıyla modern futbolun en komple orta sahalarından biri. Manchester City'yi tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferine taşıması, Ballon d'Or'a uzanan kariyerinin unutulmaz anlarından biri oldu. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ise İspanya'nın görünmeyen lideriydi. Takımın pas trafiğini yönetti, savunma ile hücum arasındaki köprüyü kurdu ve turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Dünya Kupası'nda da İspanya'nın en güven veren ismi yine o oldu. Liderliği ve kritik anlarda aldığı doğru kararlarıyla takımını finale taşıyan futbolun aklıydı. Rodri sadece dünyanın en iyi orta sahalarından biri değil, sabrın, disiplinin ve futbol zekasının simgesi. O, topa her dokunduğunda futbolun en çok konuşanı değil, oyunu en doğru okuyanı ödüllendirdiğini görürsünüz.
1: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Saatlerimiz 13.54 oldu. Yayınımızın sonlarına doğru geldik. Mikrofonda ben Mert.
1: Ben Elif.
0: Evet, Elif'le beraber bu hafta meydana gelen önemli gelişmeleri, ilginç, komik, kimi zaman hassas gelişmeleri hep beraber yorumladık. Kapanış olaraksa şöyle bir konum var. Bu özellikle memlekete giderken sıla yolunu tercih edenler için geçerli. Yabancı plakalı araçla Türkiye'ye gittiğimde bu arabayı Türkiye'de kim kullanabilir Elif?
1: Bence herkes.
0: O yani. Sencesi canım.
1: O bence.
0: O sencesi. Herkes kullanamıyor.
1: Neden?
0: İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı 13 Temmuz'da yeni bir düzenleme yapmış bu aracı kimin kullanabileceğine dair. Eğer araç sahibi Türkiye'de ise ama araçta değilse yurt dışında yaşayan eşi, annesi, babası, büyük annesi, çocukları, torunları kim varsa bunlar aracı kullanabilir. Ama dediğim gibi kullanacak olan kişinin de yurt dışında yaşıyor olması gerekir. Peki araç sahibi araçtaysa o zaman herkes kullanabilir mi?
1: Kullanabilir.
0: Kullanabilir ama sadece yurt dışında yaşıyorsan. Aynen. Yine Türkiye'de yaşayan vatandaşlar kullanamıyor.
1: Ya, benim anladığım şimdi bu. Türkiye'desin. Evet. Mesela Berlin arabası, Almanya evet. arabasıyla Türkiye'ye gittin.
0: Ya.
1: Senden başka akraban orada yaşayıp orada pasaportu olan akraban arabanı kullanamıyor.
0: Aynen öyle. Doğru anladın. Yani benim Türk vatandaşı akrabam benim aracımı orada kullanamıyor. Tek bir şart hariç.
1: Neymiş
0: o da şöyle.
1: Şart?
0: Ben gittim arabamla. Türkiye'deki akrabamla arabada iki kişiyiz. Biz gidiyoruz derken ben bir anda böyle bir rahatsızlık geçirdim. Arabayı kenara çektim. Hastaneye gitmem lazım. Yani şimdi burada akrabam arabayı kullanamıyor diye ambulans çağıracak halim yok.
1: Yani tabii.
0: Ancak sadece bu noktada aracı kullanabiliyor. Yani eğer aracınızla gittiyseniz yurt dışında yaşayan akrabalarınız bu aracı kullanabilir. Fakat Türkiye'de yaşayanlar kullanamaz. Bu bilgiyle bugün dinleyicilerimize veda edelim. Daha doğrusu veda değil de stüdyoyu o harika rüzgarlarıyla esecek olan Alize'ye bırakalım. Mebrure zatı şahanesi, saatlerimiz 13.57 oldu. Mikrofonda ben Mert.
1: Ben Elif.
0: Metropol FM'de sizlerleydik. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de
1: sizlerleyiz.
0: Metropol FM'deyiz.
1: Metropol.

0: Arsa ve Ev sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bugün final mücadelesi var. Kupa sahibini bulacak. 19 Temmuz Pazar saat 21'de maç başlayacak. İspanya ve Arjantin karşılaşıyor. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
0: Arsa ve Evin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Sahada mücadele, tribünde heyecan, hedef zafer. Arsa ve Ev milli takımlara başarılar diler. Arsa.

Hanımlar, beyler, şimdi ayrılık hissi bir ilişkinin bitişi, belki de iyi, belki de ama kötü bitişi. Böyle en zor, insanı en üzen hislerden biri. Ve bu ayrılığı çok zor atlatıyoruz bazen, bazen iyi atlatıyoruz. Şimdi çalacağım şarkıda genç sanatçımız Elif Buse Doğan'dan geliyor. Elif Buse Doğan bu şarkıda bir ayrılığı, bir aşkın bitişini nasıl yaşadığını anlatıyor. Elif Buse Doğan'dan Yangın Yeri.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: İspanya Arjantin maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
2: Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Sizin için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Şimdi çalacağım şarkı da böyle yeni bir şarkı. Hadise'nin geçen ay çıkan yeni albümünden bir şarkı. Bu albümün ismi H, yani Hadise'nin baş harfi. Böyle az ve öz bir albüm çıkarmış Hadise kariyerinin bu noktasında. Ve Hadise bence yıllar geçse de sesini, enerjisini hiç kaybetmiyor. Hiçbir şey azalmıyor. Tam aksine gitgide artıyor. Gitgide güzelleşiyor. Ve bu şimdi çalacağım şarkıyı ben çok beğendim. Sizin için de çalmak istiyorum. Hadise'den Ara Beni.

biraz isyankar, biraz sitemkar rock'la devam ediyoruz. Türk rock'ına adını yazmış gruplardan biri Kolpa'nın efsane şarkılarından biri geliyor. Diyor ki Kolpa bu şarkıda, of ki ne of, bir daha of, beni aşka inandır. Kolpa'dan beni aşka inandır. Şimdi...

Hanımlar beyler, blok 3 ile devam ediyoruz. Şimdi blok 3 çalıyoruz sık sık. Genç bir rap sanatçımız ve belki de o genç yaşından aldığı enerjiyle Türkiye'de çok hızlı başarıya ulaştı. Bir anda patladı böyle ve herkes tarafından da seviliyor. Ve o, ben blok 3'ü çok seviyorum çünkü onunla ilgili bir detay var, bir konuşması var, beni çok etkiliyor. Birkaç yıl önce Türkiye'de en iyi rapçi ödülünü alıyor blok 3 ve ödül konuşması yapıyor. Ve diyor ki bu konuşmada, milyonlarca insan var, bana sen mi yapacaksın dediler, vallahi ben yaptım diyor. Ve işte böyle olmak lazım ya, özgüvenli olmak lazım. Böyle aklıma bir şey koyuyorsam ben bunu niye yapamayayım ki, yaparım demek lazım, tıpkı blok 3 gibi. Ve o yüzden ben blok 3'ün özel bir yeri var bende, seviyorum onu. Bu şarkı da Berlin'den sıkı dinleyicilerimiz Açelya Hanım ve Miko Bey'e gelsin. Blok 3'ten Sebebi Yar.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Alexander Plus'taki karayolu tüneli 4 haftalık onarım çalışmalarının ardından yeniden açıldı. Grüne Strasse ile Otto Braun Strasse arasındaki tünelde drenaj kanalları ve taşıma kapasitesi yetersiz kalan metal ızgaralar yenilendi. Çalışmalar sırasında trafik yan yollara yönlendirilmişti. Tünel artık iki yönde de kullanılabilecek. Schöneberg'de meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Polise göre bir otomobil sürücüsü park yerinden çıkarken motosikletliği fark etmedi. Çarpışmada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Priesterweg ile Gratzerdam arasındaki yol bir süre kapatılırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Berlin Toplu Taşıma İşletmesi BVG yapay zeka destekli video gözetimini genişletiyor. Kameralar özellikle raylara veya tünellere izinsiz giren kişileri tespit ederek güvenlik merkezine alarm gönderiyor. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar beyler, şimdi magazin, dedikodu, drama sever miyiz soruyorum. Ben şahsen severim ve biliyorum ki seven dinleyicilerim de var. Sevenler sesi açsın. Şimdi çalacağım şarkı eskiden geliyor, geçmişten. Gülden Karaböcek'ten bir şarkı. Ve Gülden Karaböcek Türkiye'nin 70'li yıllardaki en büyük, en dramatik magazinsel olaylarından birinin bir parçası.

evleniyor. Sonra ondan ayrılıp Neşe'nin kardeşi Gülden'le evleniyor. Ve hani düşünün, yani ablanızın eşi, yani enişteniz, ablanızdan boşanıp sizinle evleniyor. Tuhaf bir durum, yani hoş bir durum değil sanki. Ve tabii ki de doğal olarak bu olay Neşe ve Gülden kardeşlerin arasında 50 yıl süren bir küslüğe sebep oluyor. Ve bence bu olay bugün bile Türkiye magazininin böyle en şaşırtıcı, en çarpıcı, nasıl olmuş bu ya dedirten olaylarından biri. Ve şimdi Gülden Karaböcek'ten çalacağım bu şarkı da bir ayrılık acısını ve çaresizliği anlatıyor. Ve eminim ki bu aşk üçgeninin, bu dramanın içinde olmak hiç kolay değildir. Herkes dahil olan herkes sürünmüştür ve belli ki sürünmüş. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı Gülden Karaböcek'ten Sürünüyorum.

Hanımlar, beyler, şimdi orijinali Tarkan'dan olan çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz ve bu şarkı aslında bir ayrılık şarkısı. Diyor ki şarkıda, azar coşar deli gönül, bu gözler ah neler görür, hasret bana göre değil, özlemin içimde yine seni büyütür. Bazı dinleyicilerim anladı çoktan hangi şarkı olduğunu ve bu şarkıyla ilgili bir başka güzel detay var. Bu şarkının sözlerini Yıldız Tilbe yazıyor ve söylemesi için

Tarkan'a veriyor. Yani Türk müziğinin en yetenekli, en usta, iki büyük sanatçısı Yıldız Tilbe ve Tarkan bu şarkıda bir araya geliyor. Ve bu ikisinin yaptığı bir şarkı nasıl kötü olabilir? Çok kaliteli, harika bir şarkı. Şimdi de Tarkan'ın bu efsane şarkısı Kış Güneşi'ni Sakiler grubundan dinliyoruz. Sakiler'den Kış Güneşi.

0: Nihan Doruk'ta. Ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
1: Taptaze meray kuru yemişler. Şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler. Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali merayda. Meray kuru yemiş. Yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.

Hanımlar, beyler, bir dinleyicim Berlin'den Neşe Hanım'ın kızı Merve'nin bugün 21. doğum günüymüş. Merve, doğum günün kutlu olsun. Bence 21 o kadar güzel bir yaş ki, kim ne derse desin. Tabii ki her yaşın güzelliği ayrı. 20, 30, 40'ların hepsi çok güzel. Ama 20'lerin tadı bir başka oluyor. Hayat fırsatlarla dolu, heyecanlarla dolu. Merve, sana buradan çok güzel bir gün diliyorum ve şimdi çalacağım Aleyna Tilki'den bu şarkı senin için gelsin. Aleyna Tilki'den Niyetim Saf.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Alexander Plus'taki karayolu tüneli 4 haftalık onarım çalışmalarının ardından yeniden açıldı. Grüne Strasse ile Otto Braun Strasse arasındaki tünelde drenaj kanalları ve taşıma kapasitesi yetersiz kalan metal ızgaralar yenilendi. Çalışmalar sırasında trafik yan yollara yönlendirilmişti. Tünel artık iki yönde de kullanılabilecek. Schöneberg'de meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Polise göre bir otomobil sürücüsü park yerinden çıkarken motosikletliği fark etmedi. Çarpışmada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Priesterweg ile Gratzerdam arasındaki yol bir süre kapatılırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Berlin Toplu Taşıma İşletmesi BVG yapay zeka destekli video gözetimini genişletiyor. Kameralar özellikle raylara veya tünellere izinsiz giren kişileri tespit ederek güvenlik merkezine alarm gönderiyor. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Hepsi grubu. Şu an Türkiye'de Manifest grubu, Manifest kızları ne kadar popülerse 2000'lerin başlarında 2010'lu yıllarda aynı onlar gibi hatta belki daha bile popüler bir kız grubu vardı. İsmi de Hepsi bu grubun ve yaptıkları tüm şarkılar efsane oldu Türkiye'de. Hatta bir nesil onların şarkılarıyla büyüdü. Ezbere söylüyordu tüm şarkılarını. Belki de dinleyicilerim arasında yaşı tutanlar, şarkıları ezbere bilenler var. Sesi açın, Hepsi'den Yalan.

Çağla ve Doğu Swag'den Seni Düşündüm. Harika bir düetti. Şimdi de bir başka düetle devam edeceğiz. Bengü ve Ümit Sayın'dan bir düet. Ve iki insanın sesi birbirine bu kadar mı yakışır? Ben çok seviyorum bu düeti. Şimdi Ümit Sayın hem kendi şarkıları, kendi yaptığı şarkılar, hem de Sezen Aksu olsun, Tarkan olsun, böyle büyük isimler için hazırladığı şarkılarla Türkiye popunun unutulmaz isimlerinden biri. Bu şarkıda da Bengü ile bir araya geliyor ve Bengü'nün o kendine has böyle meleksi sesi, enerjisi ortaya harika bir şarkı çıkıyor. Bu şarkı Darmstadt'tan sıkı dinleyicimiz Zafer Bey için gelsin. Bengü ve Ümit Sayın'dan Ya Sen Gidip De.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Bu akşam İspanya-Arjantin arasında Dünya Kupası finali oynanacak. FIFA ise turnuva boyunca aldığı kararlar ve attığı adımlarla tartışmaların odağında oldu. Avrupa Konseyi final maçı öncesi bir açık mektup yayınladı. FIFA'yı dolandırıcılığa açık kapı bırakmakla suçladı, siyasi müdahalelerin Dünya Kupası'nın güvenilirliğini zedelediğini söyledi. Mektupta FIFA'nın Amerika Birleşik Devletleri milli takımı forveti Folarin Balogun'a verilen cezayı askıya alma kararının yarattığı tartışmaya değinildi. Paraguay senatörü Celeste Amarilla'nın Kylian Mbappe hakkında, eski İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un ise Fransa milli takımı hakkında yaptığı açıklamalara da üstü kapalı göndermeler yer aldı. Konsey mektubunda kurallar baskı altında eğilip bükülüyorsa elde edilen her sonuç şüpheye açık hale gelir ifadeleri yer aldı. FIFA'nın Nisan ayında resmi tahmin ve bahis ortağı ile yaptığı anlaşma da hedef alınarak bahis sistemi birilerinin kaybetmesi üzerine kuruludur. Bu dolandırıcılığa açık bir kapıdır sözlerine yer verildi. Bütün bu eşitsizlik ve tartışmalara karşın FIFA'ya üye 200'den fazla ulusal federasyonun Mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde 4. kez mevcut başkan Gianni Infantino'ya destek vereceği belirtiliyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino bir sonraki Dünya Kupası'nın 64 takımla oynanmasını planladığını bu turnuva boyunca sık sık dile getirmişti. Dünya Kupası finali bu akşam İspanya-Arjantin arasında 21'de oynanacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Ben de buradan size hatırlatmış olayım. Artık Dünya Kupası'nın sonuna geldik. Final maçı kaldı İspanya-Arjantin. Ve skor kralımızı Metropol FM Meral Kuryemiş işbirliğiyle hazırladığımız skor kralımızı seçmek üzereyiz. Instagram hesabımızdaki gönderiye bu akşam İspanya-Arjantin skor tahminlerinizi yorum olarak bekliyoruz.

Sıla'dan bir şarkıyla devam ediyoruz. Şimdi Sıla'yla ilgili konuşmak istiyorum biraz. Çünkü onun da bayağı ilginç bir hayatı var. Sıla Denizli'de doğuyor ve politikacı bir aileden geliyormuş. Babası, dedeleri hep Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmış, görev yapmış milletvekilleri, politikacılar. İki dedesi de hem de hem anne tarafından hem baba tarafından. Ve Sıla böyle siyaset dolu, ciddi bir ailede büyüdükten sonra İstanbul'a taşınıyor ve caz eğitimi alıyor ve o eğitiminde de çok başarılı oluyor. Ve sonra da müzik kariyerine Kenan Doğulu'nun arka vokali olarak başlamış. Sonra kendi albümlerini yayınlayarak gitgide de Türkiye'de tanındı. Türkiye popunun şu noktada artık unutulmaz isimlerinden biri haline geldi. Ve 2026 yılında çıkardığı son albümünü ben çok beğendim. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Sıla'dan Hayran.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün futbolun en sıra dışı kazananlarından birini anlatıyoruz. Didier Deschamps. Sahada kupalar kaldıran bir kaptan, kenarda ise aynı başarıyı tekrarlayan ender teknik adamlardan biri. Onun hikayesi futbolun sadece yıldızlarla değil, doğru liderlerle de yazıldığını kanıtlıyor. Deschamps, 1998 Dünya Kupası'nda Fransa'yı kaptan olarak zirveye taşıyan isimdi. Kendi ülkesinde kaldırdığı o kupa, Fransız futbolunun kaderini değiştirdi. İki yıl sonra

0: isim oldu. 2022'de ise Fransa'yı bir kez daha finale taşıdı. Arjantin'e karşı kaybedilen o unutulmaz final bile onun istikrarını gölgeleyemezdi. 2026 Dünya Kupası'nda da yeniden final oynatmak istemişti takımına. 3 Dünya Kupası üst üste finale çıkan ilk teknik direktör olmak istiyordu. Ancak bunu başaramadı. Buna karşın Fransa'yı 3 Dünya Kupası'nda da üst üste zirvede tutması bambaşka bir teknik direktörlük meziyeti gerektiriyor. Didier Deschamps belki de en gösterişli futbol oynatan teknik adam değil. Ama büyük turnuvalar söz konusu olduğunda sakinliği, disiplini ve doğru anlarda verdiği kararlarla tarihin en büyük kazananlarından biri olmayı başardı. Bazı insanlar kupaları kaldırır, Deschamps ise hangi görevde olursa olsun kupalara giden yolu inşa eder. Fransız hoca bu turnuva sonunda milli takıma veda ederken Dünya Kupaları tarihinin en iyi teknik direktörlerinden biri olarak anılmaya devam edecek.
1: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Hanımlar, beyler, mayın tarlası. Mayın tarlası deyince aklımıza ne geliyor? Benim aklıma şahsen savaş geliyor. Askerler geliyor, böyle bir tehlike, ölüm tehlikesi, hayati bir tehlike durumu geliyor. Şimdi size bir Şebnem Ferah şarkısı çalacağım. Şebnem Ferah bu şarkıda aşkı, aşk acısını anlatıyor ve aşkı her an patlamaya hazır bir mayın tarlasına benzetiyor. Şebnem Ferah'ın Türkiye'de 2000'lerin başında inanılmaz popüler olan Kelimeler Yetse albümünden bir şarkı. Belki de albümün en güzel şarkısı. Şebnem Ferah'tan Mayın Tarlası.

Hanımlar beyler, şimdi bazı şarkıların sözleri o kadar güzel ki, o kadar güzel düşünceli yazılmışlar ki, kim söylerse söylesin yani o sözleri kim okursa okusun şarkı harika oluyor. Şimdi çalacağım şarkı da buna bir örnek. Geçtiğimiz ayda Saygı 1 isimli bir konser oldu. Bu Saygı 1 denen şey bir konser serisi. Birkaç ay arayla yapılıyor ve bu konserlerin teması şu: genç sanatçılar toplanıyor, bir araya geliyorlar ve Türk müziğine imzasını atmış, artık bu noktada Türk müziğinin ustası dediğimiz sanatçıların şarkılarını yeniden yorumluyorlar. Ve o yüzden işte bu konserlerin adı Saygı. Hani o usta sanatçılarımıza saygı göstermek için yapılan konserler. Mesela Ceza için yapılmıştı, Sertab Erener için, Mor ve Ötesi için yapılmıştı. En son yapılanı da Mustafa Sandal için yapıldı. Yani genç sanatçılar bir araya gelip Mustafa Sandal'ın artık günümüzde ikonik olmuş, efsane olmuş şarkılarını yeniden söylediler. Şimdi çalacağım şarkı da bu etkinlikten. Mustafa Sandal'ın unutulmaz şarkısı İki Tas Çorbayı Mela Bedel'den dinliyoruz.

0: Arsa ve Ev sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bugün final mücadelesi var. Kupa sahibini bulacak. 19 Temmuz Pazar saat 21'de maç başlayacak. İspanya ve Arjantin karşılaşıyor. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
0: Arsa ve Evin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Sahada mücadele, tribünde heyecan, hedef zafer. Arsa ve Ev milli takımlara başarılar diler. Arsa.

Hadise ve Motive'den süper enerjik bir düetle devam ediyoruz. Şimdi Hadise'yi bunca yıldır biliyoruz, tanıyoruz. Çok kendine has, kendine özgü, süper enerjik bir kadın Hadise bence. Böyle canı ne isterse yapan, söyleyen biri. Ve Motive de bir o kadar ilginç, bir o kadar özel bir genç sanatçımız. 2000 doğumlu bir sanatçımız Motive. Ve o da bayağı kendine has biri. Bir röportajı var Motive'nin, benim çok hoşuma giden. Diyor ki o röportajda, eğer piyasada herkes mavi renkteyse siz kırmızı olmalısınız. Yani böyle orijinalliğe önem veren, kendin olmaya, orijinal bir şey yapmaya önem veren genç sanatçıları ben çok seviyorum. Ve bu şarkıda da Hadise ile Motive'nin ayrı ayrı özel enerjileri bir araya geliyor ve ortaya cap canlı harika bir şey çıkıyor. Ben çok beğeniyorum bu şarkıyı. Bakalım siz ne düşüneceksiniz. Hadise ve Motive'den Küçük Bir Yol.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: İspanya-Arjantin maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Yapay zeka ile şarkı yapılır mı? Şimdi Anatolian Rockwise isimli bir proje var. Bu proje çok eskilerden, Anadolu'dan halk türkülerini alıyor. Yapay zekayı kullanarak bu türküleri yeniden söylüyor. Ve şimdi sizin için çalacağım türkünün ismi Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden. Ve bu türkü Malatya'dan çıkmış. Malatya'dan çıkan bir halk hikayesi için yazılmış. Hikaye de şu. Kavuşamayan iki genç var. Tüm bu halk hikayeleri böyle bir imkansız, çaresiz bir aşkla başlıyor. Bu iki kavuşamayan gencin ismi Mail ve Gülizar. Ve birbirlerine çok aşık Mail ve Gülizar. Ama Gülizar'ın ailesi bu aşkı istemediği, kesinlikle karşı çıktığı için bu ikili kaçıyorlar. Malatya'nın dağlarına doğru kaçıyorlar. Ve eminim ki şu an beni dinleyen Malatyalı dinleyicilerim var. Bilirsiniz hani Malatya'nın kışı, soğuğu ne kadar ağır geçer, böyle tir tir titrersiniz. İşte bu türkü de bu Mail ve Gülizar ikilisinin Malatya'nın dağlarına doğru kaçarken soğuktan yaşadığı zorluğu, çaresizliği anlatan bir türkü. Ve yapay zeka ile de şimdi dinleyeceğimiz haline döndürülmüş. Bakalım ne düşüneceksiniz? Bana lütfen yorumlarınızı yazın, merak ediyorum. Anatolian Rockwise'dan Bir Ay Doğar.

Pazarcılıktan rapçiliğe. Şimdi size Rain Man'den, yani gerçek ismiyle Yusuf Aktaş'tan bir şarkı çalacağım. Ve Yusuf Aktaş, yani Rain Man'in de ilginç bir hayat hikayesi var. Rain Man bir zamanlar çocukluğunda, hatta gençliğinde de babasıyla pazarcılık yapıyormuş. Meyve sebze satıyorlarmış birlikte, patlıcan, domates diye bağıra bağıra. Sonra bir bakıyoruz, Rain Man YouTube'da gezi videoları çekmeye başladı ve bu videolar bir anda patladı Türkiye'de. Böyle milyonlar tarafından izlenmeye başladı ve sonra da oradan aldığı ünle, tanınmışlıkla Rain Man şarkı yapmaya başladı ve yine çok sevildi, çok beğenildi. Yani ben çok seviyorum Rain Man'i, çünkü böyle özgüveni yüksek, hayatta önüne ne gelirse onu güzelce yaşayıp devam eden bir insan. Kafasına ne koysa başarıyor. Şimdi çalacağım şarkı da Rain Man'den Az Sevdim.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda bugün İspanya ve Arjantin final maçında karşı karşıya gelecek. New Jersey'de oynanacak final öncesi İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, Messi ile 22 yıl önceki anısını anlattı. 2004 yılında de la Fuente, Sevilla genç takımını çalıştırıyordu. O dönemde Barcelona genç takımında forma giyen Messi ile karşılaşmışlardı ve oynanan maçın son 20 dakikasında Messi 4 gol birden atmıştı. De la Fuente geçmişten ders aldığını ve Messi'ye çok dikkat edeceklerini söyledi. Lamine Yamal'ı da öven De La Fuente, iki süper takım arasında harika bir gösteri olacak, yetenek, parlaklık ve üst düzey futbol dolu bir maç izleyeceğiz ifadelerini kullandı. Son yıllarda kazandığı kupalara bakarak Arjantin'e büyük hayranlık beslediğini de ekledi. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni ise final maçı hakkında, "İspanya otelden çıktığı anda bile endişelenmeye başlıyorum. Harika bir takımlar. İspanya ile ilgili her şey beni düşündürüyor." ifadelerini kullandı. Messi, takımın duygularıyla sahada olması hakkında konuştu. "Biz futbolu her zaman büyük bir tutkuyla ve büyük bir istekle oynayarak büyüdük. Ama ben çocukluğumdan beri şunu öğrendim. Hayatta daha çok kaybedersiniz, daha az kazanırsınız. Bu da beni hem insan hem futbolcu olarak geliştirdi." sözlerini kullandı. Pazar günü kazanılsa da kaybedilse de bu karşılaşma Messi'nin Arjantin milli takımı formasıyla son maçı olabilir. Dünya Kupası'nda İspanya-Arjantin finali bu akşam 21'de. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Adı Heyecan Doruk'ta ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
1: Taptaze Meray Kuru Yemişler şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler, Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray Kuru Yemiş, yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.
2: Hanımlar, beyler. Sizce eski şarkılar daha mı iyiydi? Bazı hisleri, aşk olsun, ayrılık olsun, böyle eski şarkılar daha mı iyi anlatıyordu? Hani ayrılık şarkıları insana hep bir vuruyor ama şarkı böyle 70'lerden, 80'lerden olunca sanki daha da vuruyor. Bir derinden insanın içine işliyor. Şimdi çalacağım şarkı da işte öyle bir şarkı. 1984 yılından Ferdi Özbeğen'den geliyor. Ve diyor ki şarkıda, gittiğin günden beri sanma ki yaşıyorum. Artık dönsen bile bulamazsın beni bende. Böyle insanın içine işleyen, böyle derinden yazılmış bir şarkı. Ferdi Özbeğen'den Dönsen Bile.

Ve bu şarkı yepyeni bir şarkı. 2 hafta önce çıktı. Ve bu şarkı ile ilgili ilginç bir detay var. O da şu. Demet Akalın klibini yapay zeka ile yapmış. YouTube'da izleyebilirsiniz. Gerçekten de yapay zeka olduğu belli oluyor bu klibin. Ve bunu kimi dinleyici beğendi, dediler güzel olmuş, ne güzel teknolojiyi kullanıyor. Ama yorumlara baktım, kimileri de hiç beğenmemiş. Diyorlar ki tekrar çek bu klibi, kendin oyna, olmamış falan. Ama klibinden bağımsız ben bu şarkıyı çok beğendim. O yüzden sizinle de paylaşmak istiyorum. Demet Akalın'dan bir şey mi dedin?

Cenk. Son yılların gözde rap sanatçılarından bir başkası olan Semih Cenk'le devam edeceğiz şimdi. Ve Semih Cenk'in de ilginç bir hikayesi var. 2019 yılında O Ses Türkiye ile ünlü oluyor Semih Cenk. Hatta Hadise'nin ekibinde. Böyle oradan tanınmaya başlıyor. Ve sonra şarkılar yapmaya başlıyor. Bir bir yayınlıyor bu şarkıları. Ama bu süreçte bu şarkılar yeterince dinlenmiyor diye Semih Cenk o kadar stres olmuş, o kadar canını sıkmış ki saç kıran olmuş ve saçları dökülmüş. Ama sonra bir baktık Semih Cenk'in şarkıları 100 milyon izlenmeyi geçti. Yani boşu boşuna bu kadar stres yapmış, yapmasa da belki olurmuş. Ve hatta 2023 yılında Spotify'da Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı seçiliyor Semih Cenk. Yani stresten saçı başı dökmekten Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı olmaya tam bir başarı hikayesi. Semih Cenk'ten onlar anlamaz halden.

Çok güzel, çok enerjik bir düetle devam ediyoruz. Bu şarkı özel bir şarkı çünkü bu şarkıda alternatif rock, pop ve elektronik müzik türleri bir araya geliyor. Ve ilginç bir detay daha var. Bu şarkının klibini İstanbul'dan Berlin'e gelip Berlin'de çekmişler. Türk pop müziğinin kraliçesi Hande Yener'le Madrigal grubundan Ego.

0: Arsa ve Ev sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bugün final mücadelesi var. Kupa sahibini bulacak. 19 Temmuz Pazar saat 21'de maç başlayacak. İspanya ve Arjantin karşılaşıyor. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
0: Arsa ve Evin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Sahada mücadele, tribünde heyecan, hedef zafer. Arsa ve Ev milli takımlara başarılar diler. Arsa.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Metropol FM gündemi.
2: Değerli dinleyenler, Jens Spahn'ın istifasının ardından CDU ve CSU yeni meclis grubu başkanını belirlemeye hazırlanıyor. En güçlü adaylar arasında Başbakanlık Dairesi Başkanı Thorsten Frey ve İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt bulunuyor. Carsten Linnemann, Nina Varken, Michael Brandt ve Günther Krings'in isimleri de gündemde. Başbakan Merz'in kararı yaz tatilinden önce vermek istediği bildiriliyor. ABD, Ürdün'de iki Amerikan askerinin öldürülmesinin ardından İran'a yeni hava saldırıları düzenledi. İran ordusu ise Kuveyt'teki iki Amerikan üssünü insansız hava araçlarıyla hedef aldı. İran savaşında öldüğü açıklanan Amerikan askerlerinin sayısı 16'ya yükseldi. Tahran yönetimi ayrıca ABD ile yapılan çerçeve anlaşmayı artık tanımadığını duyurdu. Dünya Kupası finalinde bu gece saat 21'de İspanya ile Arjantin karşı karşıya geliyor. Bu maçta ayrıca ilk kez Super Bowl tarzı bir devre arası gösterisi düzenlenecek. Shakira, Madonna, Justin Bieber ve BTS'in de aralarında bulunduğu yıldızlar sahne alacak. Organizasyon yetkilileri bu gösterinin 11 dakika süreceğini açıkladı. Türkiye, Yunanistan üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. 4 gün sürmesi beklenen sıcaklıklar Ege ve Akdeniz'de 45 dereceye, hissedilen sıcaklık ise 50 dereceye ulaşabilecek. İstanbul'da 33, Ankara'da 35 derece sıcaklık bekleniyor. Sıcaklıkların cuma günden itibaren düşeceği tahmin ediliyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Manifest kızlarıyla devam ediyoruz. En son Ajda Pekkan'la çıkardıkları hileli şarkısıyla gündemden düşmeyen Manifest kızları yine yapacaklarını yaptılar. Yeni bir şarkı çıkardılar. Geçen hafta çıktı bu şarkı. Ve ben çok beğendim. Böyle o gençliğin, nasıl diyeyim, 20'lerinin başında olmanın getirdiği o heyecanı, dünyaya böyle hevesle bakmayı bence Manifest kızları çok iyi anlatıyor. Ben beğendim, bakalım siz ne düşüneceksiniz? Manifest'ten Toz Pembe.

seyirciler vay. Metropol FM'desiniz. Alize Rüzgarı programını dinliyorsunuz. Şimdi Alize Rüzgarı'yla geçmişe gidiyoruz ve geçmişin çok çok güzel bir noktasına gidiyoruz. 1975 yılından Süperstar Ajda Pekkan'dan bir şarkı geliyor. Bu şarkının sözleri o kadar güzel yazılmış, o kadar anlamlı ve değerli ki bayağı bu şarkıyı böyle dersmiş gibi, okulda dinliyormuş gibi oturup dinleyip ders çıkarmak lazım. Diyor ki Ajda, bilsen neler dönüyor şu garip dünyada, arkadaşlık düşmanlık yan yana. Esir olma boş yere gururuna, hiç bunları dert etmeye değer mi? Şu kısacık ömürler yeter mi? Budur yani, ha budur, hoş gör, kendini üzme, hayatına devam et. Harika bir şarkı, Ajda Pekkan'dan Hoş Görsen.

Yapay zeka ile yapılmış bir başka şarkıyla devam ediyoruz. Ve artık yapay zeka öyle bir seviyeye geldi ki müziği de yapıyor. Üzerine sözü de yazıyor, şarkıyı da söylüyor. Ve bu çalacağım şarkının aslı 1978 yılından Ferdi Tayfur'un çok güzel bir şarkısı. Ama bu yeni yapay zeka versiyonunda bir kadın tarafından seslendiriliyor gibi yapılmış. Ve ne zaman bu yapay zeka konusunu konuşsam, yapay zeka ile yapılmış bir şarkı çalsam, kimi dinleyicim bu şarkılara bir şans veriyor, beğeniyor, güzel olmuş diyor. Ama kimi dinleyicimde ne gerek var şunları çalma, gerçek insanlar tarafından yapılmış şarkılar çal diye mesajlar atıyor. Bakalım ne düşüneceksiniz? WhatsApp hattımız önümde açık. Bana fikrinizi yazarsanız çok sevinirim. Sanma sana dönerim.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Metropol FM.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası finalinde bu akşam Arjantin ve İspanya kupanın sahibi olmak için karşılaşacak. New Jersey'deki MetLife Stadı'ndaki maçta turnuva tarihinde ilk kez bir devre arası şovu düzenlenecek. Madonna, Shakira, Burna Boy, Gustavo Dudamel, BTS ve Justin Bieber'ın sahne alacağı gösteri futbol tarihinde yeni bir sayfa açabilir. Bu karar futbol dünyasında tartışmalara neden olmuştu. Çünkü gösteri nedeniyle devre arasının yaklaşık 25 dakika sürmesi bekleniyor. Oysa kurallara göre en fazla 15 dakikalık devre arası yapılabilir. FIFA ise bu organizasyonu spor, müzik ve küresel etkinin kesişim noktasında tarihi bir kutlama olarak tanımlıyor. Geçen yıl New Jersey'de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası finalinde yaklaşık 24 dakikalık bir devre arası konseri verilmişti. Bu yıl ise Mayıs ayında Arsenal ile Paris Saint-Germain arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde de The Killers'ın konseri vardı. FIFA'nın açıklamasına göre sanatçılar ücret almayacak, organizasyondan elde edilecek gelir ise eğitim fonuna aktarılacak. Bu akşam 21'de başlayacak olan final müsabakasının uzatmalara gitmesi durumunda mücadele süresinin 3 saate yaklaşması bekleniyor. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Evet, buradan Volkan'ın ses kaydını dinledikten sonra ben de düşündüm. Şimdi radyodan çıkınca gidip bir maçı izlerim diye. Ve çok heyecanlıyım. Hani futbolu hem seviyorum, bakalım İspanya, Arjantin kim kazanacak, ama Madonna'yı o kadar çok seviyorum ki belki de en sevdiğim sanatçı, şarkıcı Madonna olabilir. Onun o devre arasındaki konserini izlemek için heyecanla bekliyorum. Ve bir yandan da az önce yapay zeka tarafından yapılmış bir şarkı çalmıştım ve size ne düşünüyorsunuz bu şarkıyla ilgili diye sormuştum. İki dinleyicimden iki farklı yorum geldi. Canan Hanım diyor ki, dünya zaten öyle bir hale geldi ki insanlar yeterince duygusuz oldu. Bari şarkılar duygusuz olmasın, canlı canlı dinleyelim, içimizi ısıtsın diyor. Ve bence Canan Hanım'ın bakış açısı çok güzel ve doğru bir bakış açısı. Çünkü yapay zeka her ne kadar bayağı artık bir şeyleri yapabilse de o sıcaklığı, o insan olma hissini tam veremiyor, karşılayamıyor henüz. Başka bir dinleyicim Osman Bey yazmış. Osman Bey de diyor ki, bazı sanatçıların detone sesini dinlemektense yapay zekayı dinlerim. Ve bu da çok güzel bir bakış açısı. Hem Osman Bey hem de Canan Hanım haklılar. Bence bu yapay zeka şarkı işi biraz zevk meselesi, biraz tercih meselesi, ne beklediğinize bağlı, ama günün sonunda komik olan şey bu yapay zeka konusu ne zaman açılsa halkımızı böyle ortadan ikiye bölüyor. Böyle ilginç bir konu oluyor.

Sıradaki şarkımız Blok 3'ten geliyor ve bu Blok 3'ün geçen ay çıkardığı yeni albümden bir şarkı. Bu albümün ismi Kayıp Persona. Şimdi persona ne demek? Böyle karakter, kişilik anlamına gelen bir kelime persona ve Blok 3'e göre, Blok 3'ün yaptığı kendi açıklamasına göre bu Kayıp Persona albümü şöhretin, ünün getirdiği o maskelerin ardındaki iç dünyasını konu alıyormuş. Yani duygusal ve içsel bir hesaplaşmaymış bu albüm. Bu albüm Blok 3'ün 3. albümü bu arada ve tabii ki Blok 3 hem

bir an ünlü oldu. Böyle Türkiye'de çıktı ve direkt patladı. Yani çok hızlı ünlü oldu. Ve bir yandan da 2002 doğumlu. Yani bayağı da genç bir sanatçımız Blok 3. Ve böyle şu an artık hani tüm günümüzde usta dediğimiz tüm sanatçıların da kariyerlerinin başlarında yaşadığı o çalkalanmaları eminim Blok 3'te yaşıyordur. Bakalım hayat ona ne getirecek? Ben bayağı seviyorum Blok 3'ü. Hem başarılı buluyorum hem de karakterini böyle orijinal, kendine güvenli buluyorum. İlgiyle dinliyorum. Şarkımız Blok 3'ten Kırgınım.

Hanımlar, beyler, bu pazarlık Alize Rüzgarı programının sonuna geldik. Ben Alize ve pazar günlerini sizlerle birlikte geçirmek, size müzikler seçmek, sohbet etmek sizlerle benim için çok büyük bir zevk ve çok değerli. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya pazar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: rahatsız ettiysek pardon.
1: Arsa ve Ev sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bugün final mücadelesi var. Kupa sahibini bulacak. 19 Temmuz Pazar saat 21'de maç başlayacak. İspanya ve Arjantin karşılaşıyor. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
1: Arsa ve Ev'in sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Sahada mücadele, tribünde heyecan, hedef zafer. Arsa ve Ev milli takımlara başarılar diler. Arsa.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: İspanya-Arjantin maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Social Media Verbot ist kein TikTok, kein Insta, kein Snapchat, alles
2: weg. Soziale Netzwerke, die Diskussion ist gerade groß für Kinder und Jugendliche verbieten.
3: Die sozialen Medien, die sind ja auch darauf ausgerichtet an vielen Stellen.
4: Wenn dir das hier gefällt, dann magst du auch das hier. Die Macht des Algorithmus.
5: Sevgili dinleyenler, bugün gündemimizde birçok aileyi yakından ilgilendiren önemli bir konu var. Çocuklarımızın sosyal medya alışkanlıkları ve bu alanda gündeme gelen yaş sınırlamaları. Almanya'da hükümete sunulan uzman raporunda 13 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kısıtlaması, 7. sınıfa kadar okullarda cep telefonu yasağı ve dijital ihmalin hukuken tanımlanması önerildi. Sosyal medya platformların ve sayfaların yaş kontrolü yapması ve bağımlılık yaratabilecek özellikleri sınırlandırılması da isteniyor. Rapor henüz bağlayıcı değil. Ancak Avrupa Birliği Komisyonu'nun sonbaharda bir yasa tasarısı hazırlaması bekleniyor. Bu düzenleme kabul edilirse Almanya yaş sınırlarını ve denetim sistemini kendi hukukuna aktarmak zorunda kalacak.
6: Also die Experten sagen in der Altersgruppe bis 13 sagen sie ja, aber nur in Begleitung von Eltern oder Lehrern und auch zeitlich begrenzt und dann bei Jugendlichen bis zu 18 immer mehr Zugang zu Plattformen, die vorher aber nachweisen müssen, dass sie für Jugendliche geeignet sind. Also Alterskontrollen werden kommen.
5: Uzmanlar 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına bağımsız erişiminin Avrupa Birliği genelinde sınırlandırılmasını öneriyor. Bu yaş grubundaki çocukların sosyal medya ve diğer dijital hizmetleri yalnızca ebeveyn gözetiminde eğitim amacıyla ve sınırlı sürelerle kullanabilmesi isteniyor. Öneriler sadece TikTok, Instagram veya Facebook gibi klasik sosyal medya platformları sınırlı değil. Oyunlar ve yapay zeka sohbet uygulamaları gibi sosyal etkileşim içeren dijital hizmetlerin de yaşa uygun şekilde düzenlenmesi gündemde.
6: Entscheidend wird sein, was die Kommission nach der Sommerpause vorschlägt. Aber Präsidentin von der Leyen, die sagte schon, dass sie diese Expertenmeinung sehr gut findet. Die nationalen Regierungen, auch die deutsche, werden sich in ihrer Gesetzgebung vermutlich an den einheitlichen EU-Regeln orientieren. Das macht ja auch Sinn, denn nur die EU kann gegenüber den Plattformen die Einhaltung von Vorschriften verlangen.
5: Federal Aile Bakanı Karin Prien, çocuk ve gençleri dijital tehlikelerden korumak için sosyal medya platformlarında hesap açma yaşının yasal olarak 13 ile sınırlandırılmasını önerdi. Ancak Bakan Prien, Avustralya'daki gibi 16 yaşa kadar tam bir yasak getirilmesi fikrine karşı çıktı.
7: Ja, das größte Thema und offenbar auch Streitpunkt ist die gesetzliche Altersgrenze für soziale Medien. Hier ist die Kommission sich nämlich nicht einig geworden. Familienministerin Prien spricht sich ja für die Altersgrenze von 13 Jahren aus, zusammen mit abgestuften Schutzvorkehrungen für Teenager ab 13 Jahren. Aber alternativ liegt auch der Vorschlag auf dem Tisch, über den EU Digital Services Act bestimmte Dienste oder einzelne Funktionen für bestimmte Altersgruppen zu beschränken.
5: Değerli dinleyenler, öneriler bundan sonraki süreç için ne anlama geliyor? Avrupa Birliği Komisyonu'nun sonbaharda çocukların sosyal medyaya erişimine ilişkin bir yasa taslağı sunması bekleniyor. Tasarının yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkelerin onayı gerekecek. Sevgili dinleyenler, Almanya'da hemen uygulamaya alabileceğimiz kesin bir yasak bulunmuyor. Bu konuda ailelerin denetimi çok çok önemli. Çocukların sosyal medyadan nasıl korunacağına ilişkin hazırlanan uzman raporu, sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerini yeniden gündeme taşıdı. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Değerli dinleyenler, Jens Spahn'ın istifasının ardından CDU ve CSU yeni meclis grubu başkanını belirlemeye hazırlanıyor. En güçlü adaylar arasında Başbakanlık Dairesi Başkanı Thorsten Frey ve İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt bulunuyor. Carsten Linnemann, Nina Varken, Michael Brandt ve Günther Krings'in isimleri de gündemde. Başbakan Merz'in kararı yaz tatilinden önce vermek istediği bildiriliyor. ABD, Ürdün'de iki Amerikan askerinin öldürülmesinin ardından İran'a yeni hava saldırıları düzenledi. İran ordusu ise Kuveyt'teki iki Amerikan üssünü insansız hava araçlarıyla hedef aldı. İran savaşında öldüğü açıklanan Amerikan askerlerinin sayısı 16'ya yükseldi. Tahran yönetimi ayrıca ABD ile yapılan çerçeve anlaşmayı artık tanımadığını duyurdu. Dünya Kupası finalinde bu gece saat 21'de İspanya ile Arjantin karşı karşıya geliyor. Bu maçta ayrıca ilk kez Super Bowl tarzı bir devre arası gösterisi düzenlenecek. Shakira, Madonna, Justin Bieber ve BTS'in de aralarında bulunduğu yıldızlar sahne alacak. Organizasyon yetkilileri bu gösterinin 11 dakika süreceğini açıkladı. Türkiye, Yunanistan üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. 4 gün sürmesi beklenen sıcaklıklar Ege ve Akdeniz'de 45 dereceye, hissedilen sıcaklık ise 50 dereceye ulaşabilecek. İstanbul'da 33, Ankara'da 35 derece sıcaklık bekleniyor. Sıcaklıkların cuma günden itibaren düşeceği tahmin ediliyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Can Doruk'ta ama bu keyfin yanında bir şey eksik.
1: Taptaze Meray kuru yemişler şimdi yepyeni paketlerinde. Fıstık, çekirdek, karışık lezzetler, Dünya Kupası boyunca maç keyfinin en çıtır hali Meray'da. Meray kuru yemiş, yeni paket, aynı lezzet. Aman dikkat, tek tek yiyiniz.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Futbolun tarihi bazen yıldız futbolcularla değil, yıldızlar yetiştiren öğretmenlerle yazılır. İşte İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente de tam olarak böyle bir isim. Bugün sahada gördüğümüz o cesur, özgüvenli İspanya'nın arkasında yıllarını genç oyuncuların gelişimine adamış sessiz bir mimar var. De la Fuente'nin hikayesinde parlak bir futbolculuk kariyeri yok. Futbola olan tutkusunu eğitim alanına yönlendirenlerden. 2017'de İspanya Futbol Federasyonu'nun UEFA Pro Antrenörlük kurslarında dersler verdi. Öğrencilerinden biri de Arjantin'in bugünkü teknik direktörü Lionel Scaloni'ydi. Yıllar sonra kader öğretmen ile öğrenciyi Dünya Kupası finalinde rakip yaptı. Scaloni'nin "Hocamdı, bana çok şey kattı" sözleri futbolun en güzel hikayelerinden biri olarak hafızalara kazındı. De la Fuente, İspanya Futbol Federasyonu'nun altyapısında geçirdiği yıllarda 19 yaş altı, 21 yaş altı ve olimpik milli takımlarla şampiyonluklar kazandı. Bugün A takımda bulunan Pedri, Nico Williams, Lamine Yamal ve daha birçok genç yeteneğin milli takım kültürüyle tanışmasında büyük rol oynadı. 2026 Dünya Kupası'nda ise De la Fuente'nin İspanya'sı yine pas oyunuyla, cesaretiyle ve gençlere duyduğu güvenle dikkat çekti. Fransa'yı etkileyici bir futbolla geçerek finale yükselen İspanya, De la Fuente'nin yıllardır inşa ettiği futbol anlayışının en güçlü yansıması oldu. De la Fuente bugün sadece başarılı bir teknik direktör değil, sabrın, eğitimin ve uzun vadeli planlamanın futbolda neler başarabileceğinin yaşayan kanıtı. Çünkü futbolda o golleri atacak nesli yetiştiren öğretmen her zaman daha önemlidir.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: önce çekip gidip sonra döneceğim.
1: Arsa ve Ev sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bugün final mücadelesi var. Kupa sahibini bulacak. 19 Temmuz Pazar saat 21'de maç başlayacak. İspanya ve Arjantin karşılaşıyor. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
1: Arsa ve Ev'in sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Sahada mücadele, tribünde heyecan, hedef zafer. Arsa ve Ev milli takımlara başarılar diler. Arsa

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: İspanya Arjantin maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Mebrure, Zatı Şahanesi.
2: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
1: Umur Doma, Yardım Et.
3: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
1: Derya Ulu, Şımarık.

0: Arsa ve Ev sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bugün final mücadelesi var. Kupa sahibini bulacak. 19 Temmuz Pazar saat 21'de maç başlayacak. İspanya ve Arjantin karşılaşıyor. Yayıncı TDF. Herkese iyi seyirler.
0: Arsa ve Evin sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Sahada mücadele, tribünde heyecan, hedef zafer. Arsa ve Ev milli takımlara başarılar diler. Arsa

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: İspanya-Arjantin maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda bugün İspanya ve Arjantin final maçında karşı karşıya gelecek. New Jersey'de oynanacak final öncesi İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, Messi ile 22 yıl önceki anısını anlattı. 2004 yılında de la Fuente, Sevilla genç takımını çalıştırıyordu. O dönemde Barcelona genç takımında forma giyen Messi ile karşılaşmışlardı ve oynanan maçın son 20 dakikasında Messi 4 gol birden atmıştı. De la Fuente geçmişten ders aldığını ve Messi'ye çok dikkat edeceklerini söyledi. Lamine Yamal'ı da öven De La Fuente, iki süper takım arasında harika bir gösteri olacak, yetenek, parlaklık ve üst düzey futbol dolu bir maç izleyeceğiz ifadelerini kullandı. Son yıllarda kazandığı kupalara bakarak Arjantin'e büyük hayranlık beslediğini de ekledi. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni ise final maçı hakkında, "İspanya otelden çıktığı anda bile endişelenmeye başlıyorum. Harika bir takımlar. İspanya ile ilgili her şey beni düşündürüyor." ifadelerini kullandı. Messi, takımın duygularıyla sahada olması hakkında konuştu. "Biz futbolu her zaman büyük bir tutkuyla ve büyük bir istekle oynayarak büyüdük. Ama ben çocukluğumdan beri şunu öğrendim. Hayatta daha çok kaybedersiniz, daha az kazanırsınız. Bu da beni hem insan hem futbolcu olarak geliştirdi." sözlerini kullandı. Pazar günü kazanılsa da kaybedilse de bu karşılaşma Messi'nin Arjantin milli takımı formasıyla son maçı olabilir. Dünya Kupası'nda İspanya-Arjantin finali bu akşam 21'de. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı. Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan, yalan olur. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.

sen sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sorma işim. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak.

Metropol FM Gece Ekspresi başlıyor. En güzel slow şarkılar bu programda.